0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

hukuklarım mahrum yaşarmış. Muhacirler sensiz kalmış. Zindanda nefes daralmış. Aşıkların sensiz keko. Kardeşlerin sensiz keko. Yarınların sensiz keko.

sen babasın. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen. Kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde, ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyesi ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç hüzün bulaşmaz mı?

babasın sen. Hemencecik, kolaycacık, usulcacık iti verir misin avuçlarından üşümüş o küçük avuçları? Her açıldığında bir parça çikolata tadını sonsuz tebessümlere çeviren, sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa iti verirse, dökülüvermez mi biriktirdiğin onca umut taşları göğsünden? Dökülüvermez mi? Ah, annesin sen. O kadar yakınken yüzü sana. Anne çığlığı birkaç dakika önce varmışsa kulağına. Az önce vitrinde gördüğü oyuncak için nazlanışı, ayağını sürmesi, hayallerini saçları gibi savurup elini elinden çekmesi sımsıcak hatırındaysa, hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razı olur musun kolayca? Babasın sen. Kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çıktı üzerine? Bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, inanabilir misin onun artık ölüm sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen, acıkmış değil misin o müjdeye? Yavrum, elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaradandan gelecek kutlu müjdeye acıkmış değil misin? Vildanın muhallebi, müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz derler. Ve severler, bilirler o çocukları. Vildanın muhallebi. Onlar ki ebedi çocuklar. Onlar ki sonsuz tebessümler.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

sende. En uzun çilenin ardı sıra hep bir cihat uzanır bilirsin sende. Öyleyse batıla katlanmak niye? Umut sende, iman sende, yarınlar

0: ايه اي اوي خرابيا رادك اي اوي كائنات ادارتك اي اوي عفوا غنهاندك اي اوي قلبا دخلبين اي اوي مخلوقا دخلقين اي اوي نعمتا بتماميد دي اي اوي باران دبارين اي اوي مريا ساغدك ای اوی مالداری حقیقی دیده تو پاک جکه ماسیایی جته پیوی تو اله تونن امانه بدمه ام امانه دخوازن مجی آگر جهنمی آزاد بکه
1: ای کندیسینden başkası gaybı bilmeyen ای کندیسینden başkası kötülükleri gideremeyen ای کندیسینden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rüküm rüküm doğrult eriliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağında. Sevgilinin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Füruze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin Nemrud'undan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

kıl beni ey namaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı, al karanlıklarımı. Göz bebeğinde yıka. Kıl beni ey namaz. İnsan kıl beni. Doğru kıl, duru kıl, diri kıl beni. İnsan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak? Kim? Ah, ziyankâra çıkarak. Ah, namütenahi kavrayışın yolcusu. Ah, içimde biriktirdiğim yalnızlığın seyr-ü sefer gölgesi. Ah. Gitmek, gidememektir kendinden. Amentum'un arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri? Haydin felaha, haydin felaha. Haydin namaza, haydin kurbanı.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

0: ve radyoya da ava hayatı heye.
1: Carna une bu anrel civati merdu mirkasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna une khol meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Carna li serpişte haspa bu anrebi bezin. U carnacı une bibinin ku şehru pülüng jipaş ve bu kayinti u kalleşi yekamazın çavadık evin ardı. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beci kore becin u bügin.
2: Helal o makul usmeyi bir yarı şemal ve ditketin bafeşe gidin o diyarı şemal ve ditketin bilemini teraba becevi.
0: Dengi kudharık edil.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
6: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
5: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, Sırplardaki o zihniyet, sizi de yakar nihayet, gelin izzet pınarına. Gördünüz Çeçenistan'ı, Halepçe'yi, küfürdü iştirdi kanı, gelin İslam pınarına. Mezarınız açılmadan, kefeniniz biçilmeden, suçlu diye seçilmeden, gelin Kur'an pınarına. Cezayir'i, Filistin'i, Keşmir ile Filipin'i, kusuyor kafirler kini, gelin İslam pınarına. Somali, Bosna, Mısır, Eritre, Moro'da, küfür her dem katliamda, gelin dirlik pınarına. Amerika sihirbazlığı, kralların yobazlığı, bitti tilki kurnazlığı, gelin şuur pınarına. Makam, mevki, mal ve şöhret, hepsi zillet, hepsi töhmet. Birliktedir ancak izzet, gelin vahdet pınarına. Gelin rıza-i ilaha, koşun, kavuşun Allah'a. Gelin vuslat pınarına.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 13 Mayıs. Günün ayeti. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Necm Suresi 1 ve 2. ayetler. Günün hadisi. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kaynak Ebu Davud. Günün sözü. Allah yolunda yaptığım bir iş için asla özür dilemem. Seyyid Kutup. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin yemek yemesi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam özel hayatında ihtiyari fakrı tercih etmiş, daha ziyade Hazreti Ayşe'nin odasında ashabtan gelen hediyelerin çoğunu yoksullara ve suffe talebelerine aktarmıştır.

biber, zencefil, tarçın gibi baharat çeşitlerini serpmiştir. Onun sofrasında daima baş köşede olan iki yiyecek maddesinden biri arpa ekmeği, diğeri de hurma idi. Bazen uzun süre bunlarla yetindiği olurdu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yemekten önce ellerini, yemekten sonra hem ellerini hem de ağzını yıkardı. Yemeğe besmele ile başlar, bitirdiğinde elhamdülillah derdi. Sofrada çöpe atılacak herhangi bir yemek ya da ekmek artığına müsaade etmezdi. Yemek devam ederken müsaade almaksızın herkesten önce kalkılmasını doğru bulmazdı. Karnını tıka basa doldurmaz, bir yemeği beğenmemezlik etmezdi. Arzu ederse yer, etmezse yemezdi. Vakti müsaitse davete icabet ederdi. Suyu dibi görülen kaptan içerdi. Bal şerbetini ve nebiz denilen bir çeşit hurma ve üzüm kompostosunun tazesini severdi. Sözün özü. Kalbi münevver olmak isteyenler, az yemeli ve sefihlerin, düşük ahlaklı kimselerin yanlarında bulunmamalıdırlar. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimizin dostu ve Mevlasısın. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
1: Asla unutmayın, asıl yurdunuz ahirettedir. Gün geçtikçe dünya üzerindeki her şey eskir, her insan yaşlanır. Yaşlandıkça saçlarınız dökülür, yüzünüz kırışır, gözleriniz artık gençliğinizdeki kadar iyi göremez. Kısacık olan dünya hayatı bir çırpıda geçer gider ve sonunda ölüm gelir. Gerçek hayatsa ahirettedir ve insan asıl olarak ahiret için çalışmalıdır.
2: Hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

yarenine, ana baba yurdunda. Pare pare bedenler Kerbela sahrasında.

Şimdi haberler. ABD'nin Teksas eyaletinde Netflix'e dava açıldı. Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'in yıllardır tüketicilere veri toplamadığı veya paylaşmadığı yönünde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, ancak gerçekte devasa boyutlarda bir davranışsal gözetim programı yürüttüğünü iddia etti. İddiaya göre platform, çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor. Dava metninde Netflix'in özellikle çocuklar için platformu vazgeçilmez kılmak adına çeşitli yöntemler kullandığı belirtiliyor. Başsavcılık, bir bölüm bittiğinde diğerini otomatik olarak başlatan otomatik oynatma gibi özelliklerin çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Şanlıurfa'dan gelen aşiret temsilcileri ve kanaat önderleriyle birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. 6.284 sayılı kanunun uygulamada sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini savunan Demir, ailelerin dağılmasına yol açan uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gençleri hedef alan ahlaki yozlaşma, uyuşturucu ve sanal kumar tehlikesine de dikkat çeken Demir, denetimsiz internet kullanımı ve dijital bağımlılığın gençleri manevi ve ahlaki açıdan çıkmaza sürüklediğini söyledi. Açıklamasında GAP projesine de değinen Demir, bölge halkının taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını ve kalkınma projelerinde insanın merkeze alınması gerektiğini ifade etti. Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Demir, aile kurumunun korunması, gençliğin bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası'nı hatırlatarak özel gereksinimli vatandaşlara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de ciddi bir başıboş köpeği sorunu var. Son yıllarda onlarca kişi başıboş köpek saldırılarında hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı. Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok. Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edildi. Kanuna göre başıboş hayvanlar belediyelerce hayvan bakım evine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var. Bu işten menfaat sağlayan ve lobi girişimleriyle ciddi kazanç sağlayan istismarcıların taktikleri bir bir deşifre oluyor. Bunun son örneği Kütahya'da kayıtlara geçti. Sözde hayvanseverler, ekiplerinin sokakta dolaşan başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek için sokaktaki başıboş köpekleri sahiplenmiş gibi gösteren hayvanperestler, daha sonra bu hayvanları yeniden sokağa salması büyük tepki çekti. Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de son zamanlarda çoban bulmak bir hayli zorlaştı. Sürü sahiplerine göre yüksek ücretler talep eden çobanlar, ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen çalışmak istemiyor. Bu durum bazı sürü sahiplerini farklı bir yöntemi denemeye teşvik etti. Erzincan'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lirayla 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi. Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında

ses dalgalarının oluşturduğu mikroskobik titreşimlerin virüsün dış zarını patlatmaya yettiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumu mısır patlaması fenomenine benzeterek virüsle bağırarak savaşmak olarak nitelendiriyor. TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni patili annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. İran, İslam Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremeyen ABD, şeytani planlar peşinde. İran'la müzakerelere aracılık eden Pakistan'ın rolünden memnun olmayan ABD, CBS News kanalı üzerinden İslamabad hükümetini hedef aldı. ABD merkezli kanal, İran'ın Pakistan'daki Nurhan Hava Üssü'ne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin Nurhan Hava Üssü'ne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu ve kesin bir dille reddetti. Afganistan İslam Emirliği, Batı dayatması kavramları tasfiye ederek devlet kimliğini asli İslami kökleriyle yeniden inşa ediyor. Ülkede son haftalarda devlet kurumlarının isimlerinde ve resmi yazışmalarda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Birçok resmi kurumda uzun yıllardır kullanılan ulusal ifadesi aşamalı olarak kaldırılırken, bunun yerine genel, kamusal ve emirlik gibi kavramların tercih edilmeye başlandığı görülüyor. Söz konusu değişiklikler resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, kurumsal logolarda ve resmi belgelerde kendini göstermeye başladı. Sürecin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, Afganistan İslam Emirliği'nin devlet kimliğini İslami esaslar doğrultusunda yeniden inşa etme hedefinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Siyonist işgal rejimi, Filistinli esirleri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliği ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin, işgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist işgal rejiminin bölgeyi adım adım ateşe sürüklediğini ifade eden İmir, uluslararası toplumun sessizliğinin işgalcilerin iştahını kabarttığına dikkat çekti. Siyonist Bazalel Smotrich'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye topraklarını kapsayan sınır değişimi açıklamasının işgal haritasının açık itirafı olduğu vurgulandı. İmir, Siyonizm Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışırken Lübnan'da güvenli bölge yalanıyla ilerlemekte, Suriye'de ise işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını ilan ederek bölgeyi adım adım ateşe sürüklemektedir, dedi. İmir, ateşkesin birinci aşamasında işgal rejiminin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğinin altını çizdi. İmir, Filistin'deki direnişin işgalcilere karşı kararlı duruşuna da dikkat çekti. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Lhasa ateşi alarmı yaşanıyor. Lhasa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te yaşanan can kayıplarına 2026 yılının ilk 5 ayı içerisinde ulaşıldı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede Ocak'tan bu yana Lhasa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi. Ülkede Lhasa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %19,1'e kıyasla

%25,2'ye yükseldiği ifade edildi. Açıklamaya göre raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişeler sürüyor. Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık insandan insana geçebiliyor ve ölümcül, kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

Biz dağlara cihat için çıktık. İz sürdük. Kardeşliği, kardeşliği hep birlikte öğrendik. Bu çağrıyı kardeşçe, ümmetçe haykırdık.

166. bölüm. Bir gün Hazreti Abbas oğlu Abdullah'a, "Bu gece Peygamber Efendimiz teyzenin odasında olacak. Sen de teyzene misafir ol. Görevin Resulullah Efendimizin gece ibadetini tespit etmektir. Göreyim seni," dedi. Abdullah çok zeki bir çocuktu. Henüz buluğ çağına ulaşmış değildi. Kendine verilen görevi yerine getirmek üzere teyzesi Hazreti Meymune'nin evine gitti. "Teyzeciğim, bu gece senin yanında misafir olacağım," dedi ve kendisine verilen vazifeyi anlattı. O gece Resul-ü Muhterem Efendimiz Hazreti Meymune'nin yanında küçük bir misafirle karşılaşmıştı. Yatma zamanı gelince Resul-i Ekrem Efendimiz hanımıyla birlikte yattı. Küçük Abdullah da yatağın ayak ucuna. Gecenin yarısı geçmişti ki Nebi Ekrem Efendimiz yatağından doğruldu. Gözlerini ovuştururken şu ayetleri okumaktaydı. "Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün ardı ardına gelmesinde, akıl sahibi insanlar için Allah'ın azametine delalet eden ibretler vardır. Onlar ki ayaktayken, otururken, yan üzerine yatarken hep Allah'ı hatırlarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hususunda düşünceye dalarlar. Ey Rabbimiz! Sen bu kainatı boşa yaratmadın. Boş ve manasız şeyler yaratmaktan seni pak ve uzak biliriz. Bizi bu temiz inancımızın bir mükafatı olarak cehennemin azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen her kimi cehenneme tıktıysan muhakkak ki onu perişan etmişindir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ey Rabbimiz! Biz imana davet eden bir davetçi işittik. Rabbinize iman edin diye seslenmekteydi. Biz de iman ettik. Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı bağışla. Fenalıklarımızın üzerini ört. Ve bizi hayırlı insanlarla birlikte vefat ettir. Ey Rabbimiz! Peygamberlerinin vasıtasıyla bize vaat ettiğin güzel neticeyi haber ver. Bizi kıyamet gününde perişan etme. Hiç şüphe yok ki sen vaadinden asla dönmezsin." Resulullah Efendimiz böylece Âl-i İmran suresindeki 190. ayetten başlamış ve sonuna kadar süren 10 ayeti okumuştu. Daha sonra kalktı, duvarda asılı duran su kabını indirdi. Güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Bu arada yatağın ayak ucunda bir kıpırdanma oldu. Bir gecelik küçük misafir de kalktı, o da abdest aldı. Geldi ve Peygamber Efendimizin sol gerisinde namaza durdu. Resul-ü Muhterem Efendimiz sağ elini uzattı. Karanlıktı, Abdullah'ın başını buldu. Kulağından yakaladı. Hafifçe vurdu. Sonra onu sağ tarafına geçirdi. Kendi hizasına durdurdu ve namazına devam etti. Abdullah bu defa bir miktar geriye çekildi ve namazını öyle kılmaya başladı. Peygamberi Zişan Efendimizle birlikte rükû ve secde yapıyor, o selam verince küçük misafir de selam veriyordu. Böylece ikişer rekatta bir selam vermek suretiyle 12 rekat namaz kılınmıştı. Efendimiz daha sonra vitir namazını da kılmak suretiyle gece namazını bitirmiş oldu. Abdullah'a döndü. "Seni kendi hizama getirdiğim halde sana ne oluyor ki geri geri çekiliyorsun?" dedi. "Ya Nebiyallah, sen Allah'ın

Ey Allah'ın peygamberi, benim için dua et denilmiş değildi. Efendimiz bu mübarek duayı sırf içinden geldiği, onu bu duaya layık gördüğü için yapmışlardı. İleride İbn Abbas adıyla haklı bir şöhrete sahip olacak ve Hazreti Ömer gibi çelik iradeli bir halife tarafından izzet ve ikram görecek, itibar edilecek olan İslam'ın en büyük alim Abdullah, değerli teyzesinin odasında Nebiler serveriyle baş başa onun mübarek göğsüne dayanmış olarak mana alemlerinde mesafeler alıyordu. Meydana küçük yaşta soyunmuş fakat baş güreşi kurtarmıştı. Sabah namazına çıkan Resul-i Zişan Efendimizin ardında nur yüzlü bir çocuk daha vardı. Yarınların ilim hazinesi, Kur'an müfessirlerinin en büyüklerinden biri olan küçük Abdullah bin Abbas. Abdullah, gecenin değerli hatırasını babasına anlattı. Böylece müminlere değerli bir hizmet yapmış oluyordu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz bir gün abdest bozup döndüğü zaman yüzünde memnuniyet izleri belirdi. ''Kim hazırladı bu suyu?'' dedi. ''Ben hazırladım ey Allah'ın peygamberi.'' Peygamberlerin en büyüğü Efendimiz, mübarek eliyle Abdullah'ın başını buldu. Okşadı. Daha sonra şu niyazını Rabbül Alemin'e arz etti. Allah'ım, buna hikmeti ve Kur'an'ın tefsirini öğret. Abdullah, peygamber akrabası içinde, hatta ashab-ı kiram arasında bu çeşitten bir dua alan tek insan olma adeti ve özelliğini elde etmişti. Sabit bin Kays imanı sağlam, ibadetine devamlı, Cenab-ı Mevla'ya ve Resulüne hürmet ve itaati olan bir kişiydi. Hatta gür sesli bir insan olması sebebiyle, ''Sesinizi peygamberin sesinden çok çıkarmayın.'' ayeti geldiği zaman günlerce ağlamış ve en sonunda Resul-ü Muhterem Efendimiz ona cennetlik olduğunu müjdeleyerek teselli etmişlerdi. Bununla beraber Sabit, çirkin, kısa boylu bir adamdı. Karısı Sehle ona yıllardır ısınamamış, ara sıra çıkan anlaşmazlıklar onun gönlünde nefret duyguları meydana getirmişti. Bazen onu görmek bile istemiyordu. Babasının evinden dayak yiyeyim, kavgalı gürültülü bir hayat geçireyim diye ayrılmamıştı. Bazen bu tatsız hayata pek yüksek perdeden çıkan ses, bu sese eşlik eden çirkin bir yüz ve kısacık bir boy tuz biber ekiyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz'i ''Allah sizin yüzlerinize bakmıyor, vücutlarınıza da bakmıyor, fakat kalplerinize ve amellerinize göre değerlendiriyor.'' derken dinlemişti. İhtimal ki bu sözler Sehle için pek yakından ilgiliydi. Kocasını değerlendirirken Allah'ın ölçüsüne göre değerlendirmesi daha doğru olmaz mıydı? İnsanlar başkalarını çoğu defa güzel yahut çirkin oluşuyla ölçer. Sağlam ya da sakat oluşuna göre teraziye vurur. Mutedil boylu olana kimse bir şey demezken, çok uzun veya kısa olana hoş olmayan lakaplar takılır, eğlenceye alınır. Ama Yüce Mevla kendi yarattığı kullarından bir kısmına, ''Senin boyun çok kısa, sen çok çirkinsin, senin de sesini beğenmedim, yürüyün bakalım cehenneme.'' demezdi ki. O halde Sabit, yüzünün güzel ya da çirkin olmasını kendi tayin etmediğine göre bu yönüyle ona kızmanın anlamı neydi? Sesinin gür, boyunun kısa olması Allah'ın takdiriyle değil mi? Allah Teala Sabit'i bu yönleriyle hesaba çekmeyecek. Ama Sehle'de nihayet bir kadın. Duyguları var, arzuları var, hoşlanmadığı pek çok şey var. Bir akşam aralarında çıkan anlaşmazlık iki taraftan da körüklenince kavga başladı. Sabit bu işi mükemmel bir dayakla halletti. Sehle bir köşeye çekildi, gücü gözlerinden akıttığı yaşlara yetti. Sabaha kadar inledi durdu. Bu dayak onun vücudunda bir kırığa sebep olmuştu.
Resulullah Aleyhisselam Efendimiz her geceki adeti üzere

Gecenin bir yarısı geçtikten sonra kalkmış, sadece kendi şahsına farz olan teheccüd namazını kılmış ve tekrar bir müddet istirahat etmişti. Artık sabah namazı vakti girmek üzereydi. Uyandı, abdest aldı. Kapıdan çıktığında bir kadın sesi duydu. "Kim o?" dedi. "Ben Sehle'yim. Sabit bin Kays'ın karısı." "Nedir derdin? Seni bu saatte buraya getiren nedir?" "Ya Nebiyallah, ben artık hayatımı Sabit'le devam ettiremeyeceğim." "Nedendir bu?" Sehle olanları bir bir anlattı. Kırılan yerini gösterdi. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. "Ya Nebiyallah, ben Sabit'e dini hususunda kabahat bulmuş değilim. Ahlakına da bir şey diyemem. Ama artık işin tadını kaçırmaktan korkuyorum. Olur ki kocalık hakkını da inkar eder. Daha da perişan olurum. Çünkü artık dayanamıyorum," dedi. Resul-i Ekrem aleyhisselam, Sabit ailesinin bu hale düşmesine üzülmüşlerdi. Namazdan sonra Sabit'i yanına çağırdılar. Sehle de geldi ve oturdu. Nebi-i Muhterem Efendimiz dinlediklerini birer birer anlattı. Sabit'in bunlara bir itiraz olmadı. Sehle söze karıştı. "Ey Allah'ın peygamberi, Sabit'le evlenirken onu bana verdiği düğün hediyesi olduğu gibi duruyor," dedi. Resul-i Muhterem Efendimiz onu söylemek istediğini anlamıştı. "Peki aldığın mehri geri vermeye razı olacak mısın?" "Evet, razıyım ya Nebiyallah." Efendimiz o zaman Sabit'e döndü. "Verdiğin mehri al ve onu boşa," dediler. Böylece mesele kapanmış oluyordu. Sehle artık babasının evine gidecek, Sabit ise bir zamanlar verdiği hurma bahçesine tekrar sahip olacaktı. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti şu mealdedir: "Sizin için kadınlara mehir olarak verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almak helal olmaz. Ancak karı kocanın Allah'ın çizdiği hududu muhafazadan korkmaları müstesnadır. Eğer onların Allah'ın hududunu muhafaza etmemelerinden korkarsanız, kadının kendini boşatma maksadıyla verdiği fidye hususunda ikisine de bir vebal yoktur." Resulullah Efendimiz bu boşanmayı gerçekleştirmesi bu ayete dayanmaktaydı. Sehle, aldığı mehrin tamamını vermek suretiyle çekemeyeceğini anladığı bu evliliğe son vermesini istemişti. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla birlikte Ümmü Mübeşşir adında bir kadının bahçesinde oturdu. Bir müddet dinlendiler, sohbet ettiler. Sonra oradan ayrılıp yürüdüler. İlk mezarın yanından geçiyorlardı. Peygamber Efendimiz durdu. Bir müddet öylece kaldı. Sanki yapılan bir konuşmayı dinliyor yahut gözlerinin önünde cereyan eden bir olayı izliyor gibiydi. Mübarek yüzüne bakınca neşesinin kaçtığı, huzursuz olduğu anlaşılıyordu. "Burada gömülen iki kişi azap görmektedir. Bu azap da uzak durulması zor olmayan iki fena amel sebebiyledir. Bu adamlardan biri sidiğinden temizlenme ihtiyacı duymuyordu. Diğeri ise insanlar arasında söz taşıyor, kovuculuk yapıyordu." Resulullah Efendimiz azabın sebebini onlara anlattıktan sonra, "Bana taze bir ağaç dalı getirin," dedi. Bilal koştu, taze bir hurma dalı getirdi. Nebi Ekrem Efendimiz o dalı ikiye böldü. Mezarlarının baş tarafına birer birer dikti. "Neden böyle yaptın ey Allah'ın peygamberi?" "Umulur ki bu dallar kurumadıkça onların da azapları hafifletilir," dediler. Bu olay ve peygamberimizin bu açıklaması ashab-ı kiramın gönüllerine bir titreme düşürmüştü. Daha önce Efendimizin "Sidikten uzak durun, çünkü kabir azabının büyük bir kısmı ondandır," buyurduğunu duyanlar vardı. Bu mezarlarda yatan kişi mümin ve Müslüman olarak ölmüşlerdi. Kafir olsalardı Allah'ı inkar etmek, ahiret gününü yalan saymak gibi günahları varken bu gibi günahlardan azap görmeleri manasız olurdu. Kafir olana mezarına dikilen ağaç dalı bir tarafa, Peygamber Efendimizin bile fayda veremeyeceği bilinen bir gerçekti. Oradan ayrıldılar. Ancak o hatıra
hemen orada unutulacak değildi. Nitekim Ebu Hureyre bulduğu bir fırsatta şöyle bir köşeye oturdu. Peygamber Efendimiz'den dinlediği bir hadis-i şerifi bir daha gözden geçirdi. Ölü kabre konulduğu zaman ona siyah renkli, mavi gözlü iki melek gelir. Bunlardan birine münker, diğerine nekir denilir. "Sen şu adam hakkında neler diyordun?" derler. Adam hayatında daima söylediği sözü bir de orada söyler ve şöyle der: "O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür." Melekler onun bu cevabını alınca, "Biz senin dünya hayatında böyle söylediğini zaten biliyorduk," derler. Adamın kabri enine boyuna 70 arşın genişletilir. Nurlandırılır. Daha sonra bu mutlu kişiye, "Hadi uyu bakalım," denilir. "Aile efradıma döneyim, durumumu onlara bildireyim, meraklanmasınlar." Adamın isteği budur. Fakat yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple melekler ona tekrar, "Uyu. Ailesi için de en çok sevdiği insan tarafından uyandırılacak bir damat gibi uyu," denilir. Böylece o, kendisini kıyamet günü Allah Teala tekrar diriltinceye kadar huzurlu, rahat bir uykuya dalar. Fakat ölen kişi münafıksa, meleklerin sorduğu suale cevap olarak, "Halkı onun hakkında söz söylerken dinledim. Onlar neyi söylüyorlarsa ben de onu söyledim. Fakat işin aslını, esasını bilmiyordum," der. Bu defa iki melek ona, "Biz zaten senin bu durumda olduğunu, böyle söylediğini biliyorduk," derler. Daha sonra toprağa onu sıkıştırması emredilir. Toprak onu sıkıştırır. Öyle ki kaburgaları birbirine geçer. Allah onu kabrinden kaldırmak üzere tekrar diriltinceye kadar bu azap devam eder.

Enes bin Malik'in ayrı bir hatırası vardı. Yahut Enes, Resulullah Efendimizin anlattığı bu durumu bazı incelikleriyle birlikte muhafaza etmişti. Kendisi devamlı Efendimizin hizmetinde bulunduğu ve henüz tığ gibi bir delikanlı olduğu için ihtimal ki daha başka ayrıntıları zihnine daha iyi yerleştirmişti. İnsan kabrine konulduğu ve dostları da kendini bırakıp gittikleri zaman onların ayak kıpırtılarını duyar. Ona iki melek gelir, oturur ve şöyle derler: "Sen şu adam hakkında dünya hayatında neler diyordun bakalım?" Mümin olarak ölen kişi ise şöyle der: "Ben onun Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Bu söz üzerine ona, bak cehennemdeki yerine, şayet kafir olarak ölseydin buraya girecek ve cezanı çekecektin. Şimdi ise Allah bu gördüğün mekanını cennetteki bir makamla değiştirmiştir," derler. Böylece o cenneti de cehennemi de bulunduğu yerden görmüş olur. Sonra onun kabri enine boyuna 70 arşın genişletilir. Yemyeşil bir bahçe haline getirilir. Bu haliyle o tekrar dirileceği güne kadar huzur içinde, nimet içinde kalır. Bu arada Resulullah Efendimiz'i kabrin başında dinleyenlerden bazıları gönüllerinden şu mealdeki ayeti geçirmeyince edemediler: "Allah iman edenleri dünya ve ahiret hayatında sabit söz üzere daim kılar." Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bu ayetin kabir sualiyle ilgili bulunduğunu bildirmişti. Kabre konulan insana melekler, "Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir?" şeklinde sual sorarlar. O da müminse, "Rabbim Allah'tır. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Dinim İslam'dır." cevabını verir. Şayet ölen mümin değilse bu soruların cevabını veremez. İşte Allah'ın iman edenleri dünya ve ahiret hayatında sabit kılmasının sebebi budur. Resulullah Efendimizin mezar başında yaptığı bu kısa ve özlü hatırlatma, orada bulunanların ruhlarına silinmesi mümkün olmayan izler halinde nakşedildi. Çünkü bunun evveliyatı vardı. Daha evvelden Nebiler Serveri Efendimizin bir başka kabir başında yaptığı bir açıklama gönülleri ürpertmiş, kalpleri titretmişti. O zaman Efendimiz, "Dehşete kapılıp ölüleri gömmekten kaçınmayacağınızı bilsem, size kabir azabından bir kısmını işittirirdim." buyurmuşlardır. Bu mübarek sözlerin karşısında gözler yaşarmaz, tüyler diken diken olmaz da ne yapardı? Peygamberler Sultanı Efendimiz'e arkadaş olma saadetini erenlerden pek çoğu şu duayı devamlı yapma lüzumunu duymaktaydılar: "Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'in fitnesine kapılmaktan sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesine düşmekten sana sığınırım." Çünkü bu duayı Peygamber Efendimiz Kur'an'dan bir sureyi öğretir gibi önem vererek öğretmişlerdi.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Yusra Tesettür.
5: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.

soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Ya Rab bizleri de harbu kervana. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Halil, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel bak çiçekler açmış yüzüme, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
6: Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

0: yandan güzel. Çare Farm stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Allah, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz başladı Muhabbetname'de. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır, Çağrı FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Öyle seni görme. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımızı hemen hatırlatalım ve sonrasında ilk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenler ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. İstanbul'dan İbrahim Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Çiçektir Şehit eserini istemişler. Tüm Müslümanlara, Çare FM dinleyicilerine ve bu eseri gönülden sevenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Enfal suresi 63. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit eseriyle birlikteliğimiz başlıyor. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.
1: Bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı, laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Muhabbetname diye birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Nuriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Nuriye ikinci, selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah demişler. Amin inşallah, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hoş Seda eserini istemişler. Mikail Kurt'tan dinleyeceğiz. Sıradaki eseri ve tüm istek eserleri. Başta siz kıymetli Çağrıfam ailesine istek parçamı özelde sizlerle, ablama ve ailenize, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, gurbette ve muhacerette bulunanlara, Gazze'nin cefakar ve fedakar mücahide annelerine, ayrıca Gazze halkına, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, şehit ailelerine, eşime, anneme, babama, minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdimiz gibi dertlenenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz ve de

Devamla dinlediğimiz sıradan bir radyo programı gibi görülebilir ama gerek sohbetiniz, gerek muhabbetiniz ve çaldığınız her bir istek parçanın yürekte ayrı bir dokunuşu, ayrı bir yeri var. Emin olabilirsiniz. Reklam arasında da geçtiği gibi bize radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz. İşte bizlerin farklı kılan da bu işte. Allah için seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir dua paylaşmışlar. Allah'ım kalplerimizi imanla sabit kıl. Bizi doğrularla beraber eyle. Nefsimize ve şeytana uymaktan muhafaza buyur. Sözümüzde, niyetimizde ve amellerimizde bizi sadıklardan eyle. Bizi kendine yakın, Resulüne layık, kullarına faydalı eyle. Amin, amin. Ömür buz gibi eriyip giderken zaman çalsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan samimi bir duadır. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüze katsın. Hakkınızdaki her şeyin hayırlı olması duasıyla. Amin. Cümlemiz için geçerli inşallah bu güzel dualar. Teşekkür ediyoruz bu gönülden yapılan dualar için. Rabbim razı olsun sizlerden. Mikail Kurt'u dinleyeceğiz. Hoş Seda isimli güzel eseriyle. Bu güzel eser bizlerden de şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize ve özellikle Nuriye Hanım'a armağan olsun teşekkürlerimizle.

gün var ki öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Adana'dan Mehmet Emin İlçi isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hasan Dursun'dan Son Durak ilahisini istemişler. Yoğun bakımda yatan amcam Ramazan Elçi için dualarınızı bekliyorum demişler. Rabbim amcanıza ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Şafi isminin yüzü sürmetine inşallah şifa göndersin. Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül ver. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Mardin Kızıltepe'den Rümeysa Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Musab Şanlı'dan Selatü Selam eserini istemişler. Eseri halalarıma, teyzelerime ve biricik yeğenime armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yoktur senden ezeli. Adana'dan Abdullah Yıldırım Bey ulaşmışlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin, cümlemizin üzerine olsun inşallah. Murat Yaman'dan Kur'an uğrunda eserini rica ediyorum. Bu eser öncelikle tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Özelde Hamza Yıldırım, Yusuf Yosunkaya, Ercan Yıldırım, Ramazan Yıldırım ve Yıldırımlar Şekerleme çalışanlarına. Ve son olarak Yusuf abilere, tüm Adanalı dostlara armağan olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Adım Ahmet, hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah, kolay gelsin. Kim utanmadı eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah demişler. Amin inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İslam Gelektü Şirin eserini ablam, abideye, enişteme ve tüm dinleyenlere, Bingöl halkına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Hasan Dursun'u dinleyeceğiz Son Durak eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır Tenk Köyü'nden Helen isimli dinleyicimiz ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Mehmet Ali Oğuz'dan Ya Hüseyin eseri ricamdır. Eseri öncelikle anneme, babama, kardeşlerime ve çimenlerde oturan çok sevdiğim Tuğba ablama, sizlere ve çok değerli Çarife mahallesine, şehadet aşıklarına, Yusufi abileri ve ailelerine, şehit ailelerine, Gazze halkına, mücahitlere armağan olsun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Biz kazanırken kaybeden siz olacaksınız. Biz izzetle var olurken siz lanetle yok olacaksınız. Gelecek biz, geçmiş siz olacaksınız bir izni. Kastamonu'dan Gamze Şehitoğlu selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Bilal Güler'den herhangi bir eser istiyorum. Eser değerli babam Sabahattin Alkan'a dava arkadaşlarına ve tüm Yusufilere armağan olsun. Ayrıca babaannem Bedri Alkan'ı da buradan sevgi ve selamlarımla, Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin cümlemizin inşallah. Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu, dedem Sabahattin Alkan'a çok selam gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle demiş. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup Ümmet'ten Müslüman Bu Ne Cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Yok.

Selamünaleyküm değerli Çarefam ailesi ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Şamil. Allah'ın rahmeti bereketi sizlerin ve dinleyicilerinizin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Sıradaki eseri değerli yeğenim Şahin Güner'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Diyarbakır Pirinçlik Mahallesi'nden katılıyorum. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Şule Yüksel Tunç. Rabbim gönlümüzdeki tüm sıkıntıları gidersin. Zulüm altındaki kardeşlerimizi en kısa zamanda ferahlığa kavuştursun inşallah. Zalimleri kahru perişan etsin. Amin. Sizlerden Gülahmet'in eserini tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Aileme ve sizlerle kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Allah'a emanet olun. Mehmet Ali Oğuz'u dinliyoruz. Ya Hüseyin eseriyle. (Gülüyor) 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz. (Gülüyor)

Diyarbakır, Çare, Fam, Batman, Aksey, Fam, Bingöl, Bingöl Efem, Siirt, Botan Efem, Mardin, Cemre Efem, Gaziantep, Kervan Efem, Van, Serhat Efem, Adana, Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Sizden gelen mesajlar var. Yoktur ondan ezeli, yoktur ondan güzeli. Kastamonu'dan Gamze Şehitoğlu ulaşmışlardı. Bilal Güler'den herhangi bir eser istemişlerdi. Bilal Güler'den eser dinleteceğiz. Bursa'dan Ahmet Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Özcan Aslat'tan Cihan'a can veren biziz. Dinleyen herkese armağan olsun. Radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Hadis-i Şerif mahalleri paylaşmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamdolsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Gaziantep'ten Mehmet Kaya isimli dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Saf gönül vermek, aşık olup kalbin gözüyle seni... Münacatı Yakarış albümünden herhangi bir şiir istiyorum yayınlarsanız sevinirim. Bu şiiri özelde Kemal Altunbaş'a, Mahmut Aslancan'a, Yılmaz Öztaş'a, Metin Kirazlı, Çetin Kiraz'a, Şeyh Muhammed Yıldırım'a, Ökeş Korkmaz'a ve şu anda canlı yayında bizleri dinlemekte olan Gaziantep'teki tüm kardeşlerimize armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim. İyilerin, salihlerin duası her daim sizlerle olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Doktor senden ezeli. Yoktur senden güzeli Allah ya. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazi şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Ali Rıza abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Çarifem ailesine armağan etmişler. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Maide suresi 105. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey iman edenler, siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yolda olduğunuz sürece yolda sapanlar size zarar veremez. Hepinize dönüşü Allah'adır. O size yapmış olduklarınızın hiç yüzünü bildirecektir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bilal Güler'i dinleyeceğiz. Yari Yara eseriyle. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Mustafa Caymaz var sırada, güzel bir şiir dinleyeceğiz. Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaşıp bu güzel şiiri istediler. Anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun duasında bulundular. Amin. Ayrıca şehit ailelerine Rabbim sabır versin, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Filistin'de zulüm ve esaret altında olan Müslüman kardeşlerimize de Rabbim zaferi nasip eylesin. Amin diyoruz, Allah razı olsun. Ayrıca Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına, Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Dua bekliyorum tüm değerli dinleyicilerden ve Yusufi abilerden dediler. Rabbim kendisinde yar ve yardımcısı olsun inşallah. Gülümse, ölürüm, ölürse. Mustafa Caymaz'dan Dilenciyim Kapında isimli güzel bir şiir dinleyeceğiz. Şiiri dinlemeden evvel gelen mesajlarımız var. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Risale-i Nur'dan güzel bir not paylaşmışlar. Günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaşıyor. Katılaştırıyor ve her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz, selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin, Allah razı olsun. Mehmet Eminay'dan Beyaz Dilekçe eserini istemişler. Eser Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efe'me ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. İstanbul'dan İbrahim Bey ulaşmışlar. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit eserini istemişler. Bu esere bugün program başında yer verdik. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri armağan ediyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol kardeşim demişler. Esselamu Aleyküm, Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Dertli Babam eserini yayınlar mısınız? Bu eser aileme, Mescid-i Aksa'ya ve tüm müminlere armağan olsun, bana dua edin. Hastayım, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Rabbim hastalığınıza şifa ihsan eylesin inşallah. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Umut Mürare'den Güller Açmasa da eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve özelde Çarefem ailesine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizler de. Allah'a emanet olun. Mustafa Caymaz'ı dinleyeceğiz. Dilenciğim kapında şiiriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Hazreti Adem gibi cennetten kovulan ben olaydım. Hazreti Nuh gibi ailemi arkamda bırakaydım. Hazreti İbrahim gibi ateşlere atılaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti Yusuf gibi dipsiz kuyuya atılaydım. Hazreti Musa gibi öz

Hazreti Eyüp gibi hastalanaydım. Hazreti Zekeriya gibi doğranaydım. Hazreti İsa gibi toplumdan dışlanaydım. Yeter ki razı ol bu biçareden. Hazreti İsmail gibi kurbanlar olaydım. Hazreti Yunus gibi denizlere atılaydım. Hazreti Muhammed gibi aşkınla yanaydım.

Kaldıramamasında hiçbir peygamberin yükünü. O an içimden geleni yazdım. Sen de biliyorsun ki bu kulunu kapında affını bekleyen bir dilenci yaptı. Ne mutlu ki dilenciyim kapında. Hükümdarlığı değişmem verdin şu anki tada. Dilencilik en büyük onurdur aslında. Bu bir çareyi unutmadım, kul yaptım. Ben benden bile razı değilken, sen tek umudumsun, razı ol bu bir çareden. Düşüncemde sen, varlığımda sen. Bu kulun başka ilahı yok.

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Çok acil bir kan anonsumuz vardı. Hemen onu yapalım. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica alınır. Rabbimiz bu kardeşimize ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Sıradaki eserimiz Umut Mürare'nin Güller Açması da eseri olacak. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Bir kan anonsumuz vardı, hemen tekrar edelim. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica alınır. Tekrar ediyorum. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica alınır. Yine de gülümse. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan bir ezgi rica ediyorum. Şu an sizi komşum, can arkadaşım Fikriye ile dinliyorum. Bu ezgiyi ona armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Bingöl'e de selam olsun. Ömer Karaoğlu'dan Kızıldeniz eserini hazırladık dinleyicimiz için. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Ve Batman Aksefem'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Safiye Bera sıradaki eserleri tüm müminlere armağan etmişler. Selam ve dua ile. Ve güzel bir not paylaşmışlar. Kederi kendimden gidermek için, ahiret için amel işleyerek Allah Azze ve Celle'ye yönelmekten başka bir yol bulamadım. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese

Armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz Kızıldeniz eseriyle.

Diyarbakır, Çağrı FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayındayız. Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır, Çağrı FM'i dinlemektesiniz. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Aleykümselam ve rahmetullah. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim İzgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öpere kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, ayrıca kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere ve bizleri dinleyen tüm akrabalarıma, ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ensar kardeşlerden bu diyarın sakinleri eserini istemişler. Ensar kardeşlerden bugün Gül Ahmet'im eserine yer verdik. Hakkınızı helal edin. Rabbim sağlık, sıhhat ihsan eylesin inşallah. Her ne sıkıntınız varsa gidersin, hayırlı kapılar açsın, gönlünüze inşirah nasip etsin.

Diyarbakır'dan Tuğba Hanım ulaşmışlar. Tuğba Kurt, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Sıradaki eseri eşime, çocuklarıma, kayınvalideme, Diyarbakır Çarmık Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan anneme, dayılarıma, yengelerime, İstanbul'da bulunan abilerime, ablam İzmir'de bulunan abilerime, Konya'da bulunan kız kardeşime, Pembeviran Köyü'nde bulunan Kınay ailesine, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına armağan olsun. Selamette kalın. Allah razı olsun. Sizler de inşallah. Mü'min suresi 18. ayet meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Zalimlerin, haksızlık yapanların ne bir dostu ne de bir sözü dinleyecek şefaatçisi olur. Teşekkür ediyoruz dinleyicimiz, Allah razı olsun. Mehmet Emin Ay var sırada. Beyaz Dilekçe isimli eserini dinleyeceğiz. Bu eseri Adana'dan İzzettin Baykal Bey bizlerden istemişlerdi. Eser uzun bir eser. 10 dakika 34 saniye süren bir eser ama bir o kadar da muhteşem bir eser. Eserimizi dinleyelim. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Mehmet Emin Aydan Beyaz Dilekçe eserini dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir kan anonsumuz vardı. Son kez tekrar edelim. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum. Dicle Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümünde yatmakta olan bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 349 25 60 nolu telefonu aramaları önemli, rica olunur. Rabbimiz bu hastaya ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Diyarbakır Toroman Köyü'nden Abdullah Direkçi selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Peygamber sevdalarından Muhammed'i sevda eserini tüm dinleyicilerinize ve değerli aileme armağan ediyorum. Rabbim bizleri Kudüs mücadelesine madden ve manen destek veren kullarından eylesin. Allah rızası için boykota devam demiş dinleyicimiz. Allah razı olsun. Edirne'den Seyfülislam Kınay selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Sizdeki tüm eserleri çok sevdiğim dedem Şeyh'imize, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kınay ve Şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli ninem Fatime'ye ve şu an yeğenim Ahsen'e, ablama Fatime'ye, Çağrı Radyo çalışanlarına, tüm kardeşime gönülden armağan ediyorum. Ayrıca Şehitler Kervanı 16'dan Şehit Selahattin Aktaş'ın eserini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Özellikle babama, amcam Seyfettin'e ve Sabahattin Alkan'a armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.

Ve Servet Demirci'den Muhammed-i Sevda eserini dinleyeceğiz. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz de bu eseri istemişler. İstanbul'dan Emin Aykal, selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Merhamete, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğum bugünlerde katılaşmış tüm kalplere Rabbim merhamet versin inşallah. Amin. Bize kimin ümmeti olduğumuzu hatırlatması ümidiyle sizden Nikel'den Merhametin Rüzgarı adlı eseri Mardin merkezde bulunan yeğenim Bahattin Akın, bacanağım Emin Akın, Hamza Gezgin ve Mustafa Tutak için armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mikail'den bugün Hoş Seda eserini dinledik. O yüzden Mikail'e tekrar yer veremeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Bursa'dan Özlem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri başta kendi aileme, Diyarbakır Buluçeker köyündeki çok özlediğim canım anneme, babama ve tüm sevdiklerime, tüm Tan ve Emre ailelerine ve sizlere armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de Özlem Hanım'a armağan olsun ve değerli ailesine armağan olsun. Bursa'ya selam.

0: Değerli dinleyenler, bugün de Muhabbetname programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Musab Şanlı'nın Selatü Selam eseri olacak. Bu eserle programımızı noktalayacağız. Mardin Kızıltepe'den Rümeysa Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son olarak Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah zikirli bir eser istiyorum. Sizi dinleyen herkese armağan olsun. Zamanımız kalmadı. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Pembe bir andan Fesih Kına, Aysa'daki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail, Kemalettin, amcalarım Şehmuz, Ramazan, Necmettin dedelerim. Bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz.
1: Gülümse ölürüm, ölürse
0: evet, 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında Muhabbetname'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinlemeyi ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3002 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.
4: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçileri onlara, gökleri ve yeri yaratan Allah konusunda hiç kuşku olur mu? Oysa O günahlarınızı bağışlamaya ve sizi belirli bir süreye kadar yaşatmaya çağırıyor demişlerdi. Onlarsa, siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Bizi atalarımızın taptığı şeylerden uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize bu konuda açık bir delil getirin diyerek karşılık vermişlerdi. Elçileri onlara dediler ki, elbette biz de ancak sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan biz size kanıt getiremeyiz. İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermişken Allah'a niçin güvenip dayanmayalım? Biz sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler elçilerine, ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi ülkemizden çıkarırız dediler. O zaman Rableri elçilere şöyle vahyetti. Andolsun ki biz zalimleri yok edeceğiz ve onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu söz benim huzuruma çıkmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir. O zaman elçiler zafer istediler. Bunu da elde ettiler. Ve her bir inatçı zorba da yok olup gitti. Onlardan her birini cehennem beklemektedir. Orada her birine irinli su içirilecektir. O onu yudumlamaya çalışacak ama bir türlü yutamayacaktır. Ona her yerden ölüm geldiği halde o yine de ölmeyecektir. Çünkü onu bekleyen çok daha ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yaptıkları işlerin durumu, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Onlar kazandıkları hiçbir şeyi elde tutamazlar. İşte derin sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri gerçekle yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. Kıyamet gününde bütün insanlar Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O zaman güçsüzler, büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler. Kuşkusuz biz size uymuştuk. Şimdi Allah'ın azabının bir kısmını bizden savabilir misiniz? O zaman diğerleri, Allah bizi doğru yola ulaştırsaydı, kuşkusuz biz de sizi doğru yola ulaştırırdık. Artık sızlansak da sabretsek de sonuç değişmez. Çünkü bizim için kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. İnsanlar arasında yargılama işine son verilince şeytan onlara diyecek ki, Allah size gerçeği söz verdi. Ben de size söz verdim ama ben sözümde durmadım. Aslında benim sizin üzerinizde hiçbir gücüm yoktu. Sadece sizi çağırıyordum, siz de çağırıma karşılık veriyordunuz. Bu yüzden beni değil kendinizi kınayın. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben daha işin başında beni Allah'a ortak koşmanıza karşı çıkmıştım. Hiç kuşkusuz zalimler için can yakıcı bir azap vardır. İnananlar ve iyi işler yapanlarsa Rablerinin izniyle altlarından ırmaklar akan içinde sürekli olarak kalacakları cennetlere konulacaklardır. Onların oradaki esenlik dilemeleri selam olacaktır. Allah'ın güzel bir sözü örnek olarak kökü yerde, dalları gökte olan bir ağaca benzettiğini görmez misin? O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah düşünüp öğüt almaları için insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Kötü bir sözün örneği ise gövdesi toprağın üstünden koparılmış olan ve bu yüzden dikili duramayan kötü bir ağacın durumuna benzer. Allah inananları hem dünya hayatında hem de ahirette değişmeyecek olan bir sözle güçlendirir. Allah zalimleri ise saptırır. Çünkü Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık verenleri ve böylece toplumlarını yıkım yurduna sürükleyenleri görmüyor musun? O yurt, girecekleri cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Onlar, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki, şimdilik dünya nimetlerinden yararlanın. Ama sonunda varacağınız yer ateştir. İnanan kullarıma, hiçbir alışverişin ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce namaz kılmalarını ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcamalarını söyle. Gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler bitiren, buyruğuyla denizde seyretmek üzere gemileri hizmetinize sunan ve ırmakları emrinize amade kılan, yörüngelerinde sürekli düzenli bir şekilde dolaşan güneşle ayı, geceyle gündüzü de hizmetinize sunan Allah'tır. Size her istediğinizi veren de Allah'tır. Bu yüzden Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Buna rağmen insan yine de çok zalimdir ve nankördür. Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru. Ey Rabbim! Onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana uyacak olursa, kuşkusuz ki o bendendir. Kim de bana karşı gelecek olursa, kuşkusuz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini tarıma elverişli olmayan bir vadiye, senin kutsal evinin yanına yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Onlar namazı kılsınlar. Artık sen de insanlardan bir bölümünün gönüllerini onlara yönelt ve onları çeşitli ürünlerle rızıklandır. Belki şükrederler. Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzda kuşkusuz bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Övgü, ilerlemiş yaşımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'adır. Kuşkusuz Rabbim, duayı çok iyi işitendir. Ey Rabbim! Beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana babamı ve bütün inananları bağışla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Çünkü O, korkudan gözlerin donup baka kalacağı bir güne kadar onlara süre veriyor. O gün onlar, başları yukarı kalkmış, korkudan gözleri donup kalmış ve kalpleri bomboş halde oraya buraya koşuşurlar. Bu yüzden insanları kendilerine azabın geleceği gün konusunda uyar. Çünkü o gün içlerinden zalim olanlar, "Ey Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver ki çağrına karşılık verelim ve elçilere uyalım" diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah onlara, "Peki daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin eden siz değil miydiniz? Üstelik siz kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturmuştunuz. Onlara neler yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik" diyecektir. Gerçekten onlar planlarını yapmışlardı. Ancak planları dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile sonuç değişmezdi. Çünkü planları Allah'ın bilgisindeydi. Sakın Allah'ın elçilerine vermiş olduğu sözünden döneceğini sanma. Çünkü Allah çok güçlü olan, kötülerden intikam alandır. O gün yeryüzü başka yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar, var olan her şeyin üzerinde egemen olan, tek bir olan Allah'ın huzurunda toplanırlar. O gün bütün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Giysileri ise katrandan olacak, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Bu, Allah'ın herkese kazandıklarının karşılığını vermesi içindir. Kuşkusuz Allah, hesabı çok çabuk görendir. Bu, bütün insanlara bir bildiridir. Onlar bununla uyarılsınlar, Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
3: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
2: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri, bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım, gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde, elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omuzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet ummuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

İşte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden

başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim'im, ey Rabb-i Rahim'im, huzurundayım. Rahmetinin dergahında boynum eğri, yüzüm

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Plastik Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Yakışmaz biternaz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati. İstek Saati başlıyor. İstek Saati başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Ortak İstek programında tekrardan bugün sizlerle birlikteyiz ve bugün yayınımızı Bingöl'den yapıyoruz. Bingöl FM stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Allah nasip ederse inşallah saat 15.45'e kadar birlikte olacağız. Eserlerinize, isteklerinize, temennilerinize, dualarınıza, mesajlarınıza yer vermeye çalışacağız. Program sizin programınız. Yayında olan radyolarımızı hatırlayalım. Diyarbakır'dan Çağrı FM'deyiz. Batman'da Aksa FM, Van'da Serhat FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'dan Vuslat FM, Radyo'dan Radyo Urfa, Siirt'ten Botan FM ve Gaziantep'ten Kervan FM'deyiz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. 552-334-93-70. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tekrarlatalım numaramızı. Bilmeyen kardeşlerimiz, kaydetmeyen kardeşlerimiz varsa kaydetsinler. 552-334-93-70. Bu numaralara mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Repertuarımızda yer alan eserleri inşallah bizler de sizler için yayınlayacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, teknolojinin had safhada olduğu bir programdayız, bir zamandayız daha doğrusu, özür dilerim. Dolayısıyla istek vakti derken sadece eser dinlemek için burada değiliz. Elbette ki güzel eserler de dinleyeceğiz. Maksat burada dinleyicilerimizle bir bağ kurabilmek. Yalnız olmadığımızı bilebilmek adına bu programlarımızı yapıyoruz ve sürekli hatırlatıyoruz. Bu programlar sizlerin mesajlarıyla, katılımlarıyla güzelleşecek olan bir program. Şunun farkındayız, binlerce sessiz dinleyicimiz var, biliyoruz. Şu anda sesimizin ulaştığı binlerce insan var, bunu biliyoruz. Fakat birebir etkileşim almak adına, sizlerle diyalog kurmak adına bu programları yapıyoruz. 9 şehirdeyiz, ayrıca Avrupa'dan da Davet FM var yayınımızda. Dolayısıyla dinleyicilerimizden, özellikle katılım sağlamayan dinleyicilerimizden mesajlar bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Bingöl'deyiz ve Zazaca bir eseriyle giriş yapacağız. Muhammed Taha'dan Ömürma adlı eserimiz, Ömrümüz. Bu eserimiz şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçları başında, şu veya bu şekilde şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımızdır. Muhammed Taha'dan Ömürma adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız. Telefon mesajlarınızı bekliyoruz. Muhammed Taha sizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan Ömür mü adlı eserimizi dinledik ve başlıyoruz ilk eserimizle, dinleyicilerimizden gelen ilk eserimizle. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Kıyamlar durmazdan Şehadete Susamışım eserini çalmanızı istiyorum. Canlarını ve can ve mallarını cennet karşılığında satanlara, mazlumlara, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, şehadet yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed, Mus'ab, Ayşe ve Hifanur için, tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam ve kıyamlar durmazdan Şehadete Susamışım adlı eserimizle devam ediyoruz. Akabinde inşallah sıradaki eserimiz için buradayız.

Eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Şehit Salahaddin. Selamun aleyküm, kolay gelsin dinleyicimiz demiş. Ve aleyküm selam. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Salahaddin eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun diye bir duayla da bitirmişler. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Evet, Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere bir dua yollamışlar. Ya Rabbi, alemi İslam'a sarsılmaz bir ittifak, Gazze'ye acil fetihler nasip eyle. Zalim İsrail'i ve tüm destekçilerini kahhar isminle kahru perişan ederek tuzaklarını kendi başlarına geçir. Amin demiş duasına. Evet, aynı zamanda bu eser Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz için de gelsin. Kendisi eser istememiş. Salahaddin eserini dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten Şehit Salahaddin eserini dinledik ve devam ediyoruz. Daimi dinleyicilerimizden Adanalı İzzet'in kardeşimiz, selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demişler. Ve aleyhine aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Mehmet Emin Aydan, Kırmızı Güller eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağ, Tekin Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Kimseyi unutmamış, Allah razı olsun. Mehmet Emin Ay, Kırmızı Güller eserini bulamadık. Mehmet Emin Ay'dan farklı bir eser dinleyeceğiz. Durmaz Yanar Vücudum adlı eserimiz. İzzetin abimiz kabul edecektir inşallah. Akabinde inşallah sıradaki eserlerimiz için buradayız.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Mehmet Eminay farklı tarzıyla bizlerle birlikte oldu. Saatlerimiz 14.26 ve devam ediyoruz. Sırada Şehadet Vakti adlı eserimiz var. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum demiş Hazro'dan Miryan Şehadet kardeşimiz. Ve aleyküm selam. Şehadet vaktinde eserini çalar mısınız? Eseri siz ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine, şehit ailelerine, Yusufi abilere, şehadeti arzulayan tüm mücahit ve mücahidelere gelsin. Bu kervan durmaz, bu sancak uğruna kanlarıyla bu dava için can veren, anlı secdeden kalkmayanların yoludur. Bu yola selam olsun, bu davayı omuzlayan kardeşlerime selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demişler. Ve aleyna aleyküm selam. Evet, o güzel eser sizlerle, Şehadet Vakti. Akabinde inşallah sıradaki eserimiz için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Aziz İslam davası uğruna can veren tüm şehitlerimizi, önderlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim yollarını hakkıyla sürdürebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Devam ediyoruz. Sırada Hınarya Kur'an'dan bir eserimiz var. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyna aleyküme selam. Ben Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Bedri Eyin, Ümit Güzel, Yakup Koşar. Hınarya Kur'an ey ümmeta İslam parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşlerin sizlere selamları var demiş. Ve de güzel paylaşımlarda bulunmuş kardeşimiz. Allah yorgun olduğunu biliyor. Yaşananların ağır geldiğini, huzur aradığını biliyor. Üzüntünü anlatmaya dilinin varmadığının da farkında. Çünkü Allah kalplerde gizlenenleri bilendir. Ve bir ayet-i kerime ile mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile demişler. Ve aleyna aleyküme selam. Rabbim esaret altındaki tüm kardeşlerimize hayırlı kapılar açsın. Hınarya Kur'an'dan ey ümmeta İslam eseri isteyen ve istemiş olduklarına bizden de armağanımız olsun. Dinleyelim akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.34 ve epey bir mesajımız birikti. Maalesef bütün eserleri yetiştiremeyeceğiz ama mesaj göndermeye devam edin. Çünkü bütün mesajları okuyacağız inşallah. Sıradaki eserimiz Hikmet Kıyan Çiçek'ten zazaca bir eser dinleyeceğiz. Bingöl'den Fatma Çetkin kardeşimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Hikmet Kıyan Çiçek'ten zazaca bir eser istiyorum. Eseri muhaceratı olan ablam Abide'ye, enişteme, bütün dinleyicilere ve Bingöl FM halkına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Ahle Dünya adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah. Şanlıurfa Siverek'ten Şehadet Güvercini adlı eser istenmiş. O eserimizle devam etmek üzere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Hikmet Kıyan Çiçek, Ahle Dünya Fani Dünya adlı eserimizi dinledik ve Grup Özlem Şehadet Güvercini ile devam ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz. Ve Aleyna Aleyküm Selam. Selami Güneş'ten Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm Selam. Grup Özlem Şehadet Güvercini adlı eseriyle sizlerle.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Şehadet Güvercini adlı eserimizi dinledik. Saatlerimiz 14.44 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizleri severek dinliyoruz. Allah işinizi rast getirsin demiş Cizre'den İlayda kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben İlayda 14 yaşındayım. Bu ilahiyi bütün mümin kardeşlerime, aileme, akrabalarıma akrabalarıma gelsin. Allah bizlere hidayet nasip etsin inşallah. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı ilahisini çalabilir misiniz demiş kardeşimiz. Az önce Hikmet Kıyan Çiçek'ten bir eser dinledik. İnşallah sıradaki eser kardeşimiz armağan olsun. Sıradaki eserimiz Eşref Ziya'dan Aldanma adlı eserimiz. Selamun Aleyküm demiş Adana'dan Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz. Ve Aleyna Aleyküm Selam. Eşref Ziya Aldanma ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz Yusuf kardeşimize. Bizden de kendisine armağan olsun. Eşref Ziya Terzi Aldanma diyecek ve akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Aldanma dünyanın velvelesine. Hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine. Her nefesin hesabı var, görürsün. Her nefesin hesabı var, görürsün.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.49 ve devam ediyoruz. Sırada Nurullah'tan Can Muhammed adlı eserimiz var. Selamun aleyküm demiş Bursa'dan Ahmet kardeşimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Nurullah Kuray Can Muhammed eserini dinleyen herkese istiyorum, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet, yine selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan Muhammed Talha Direkçi kardeşimiz. Selami Güneş'ten Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eseri öncelikle siz değerli Çağrı FM yapımcılarına ve dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam diyoruz. Çağrı FM adına sizlere de teşekkür ediyoruz. Eseri az önce dinledik, Şehadet Güvercini eserini. Evet, şimdi Nurullah Kuray Can Muhammed diyecek. Akabinde inşallah Adana'dan Alettin kardeşimiz Zazaca eser istemiş. Zazaca bir eser ile devam etmek üzere burada olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Can Can Muhammed eserini dinledik Nurullah Kuray'dan ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Adana'dan Aleddin kardeşimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Zazaca güzel bir eser istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Ali Rıza abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve bizlere armağan etmiş. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Alaaddin kardeşimiz aleyküm selam. Bizden de sana armağan olsun eser. Nurullah Ürün'den Kherume adlı eseri dinleyeceğiz. Evet, eserimizin akabinde inşallah Grup Kervan ile devam etmek üzere buradayız.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, Nurullah Ürün'den güzel zazaca bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Ümmü Yusra kardeşimiz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküme selam. T2 cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya'ya Şehitler Kervanı'ndan Özgürlüğe Uçan Şehitler parçasını armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Evet, bir mesaj daha yollamışlar, aynı mesaj. Gülümser Yüzüm parçasını istenmiş o mesajda da. Grup Kervan'dan dinleyeceğiz inşallah. Bilal ile Metin adlı eserimiz. Eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.01, bir saati geride bıraktık ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel eserler var sırada. Yetiştirmeye çalışacağız inşallah. Adana'dan İzzet kardeşimiz selamun aleyküm demiş ve aleyna aleyküm selam. Burhanettin Cebba'dan Rehber Rezun eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve özellikle size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin kardeşimize, bizden de kendisine armağan olsun. Burhanettin Cebba Rehber Rezun Ya Muhammed adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Burhan Ettin Cebbah'a güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Bingöl'den selamun aleyküm demiş Hayrettin abimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Zazaca bir eser istiyorum. Tüm kardeş radyolara ve dinleyicilere armağan ediyorum. Ayrıca Yusufi mekanda bulunan kardeşlere gelsin selam ve duayla demiş. Şu anda Zazaca bir eser çalıyor. Bizden Hayrettin abimize armağan olsun. Evet, Mardin'den Mustafa kardeşimiz selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam. Dost acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilmez sanatıdır. Sıradaki eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize. Sıradaki tüm eserler bizden de kendisine armağan olsun. Sıradaki eserimiz Grup Mavera Çağlara Doğru. Abdullah kardeşimiz ara bağlantından bizlere ulaştı ve eseri tüm Bingöl halkına armağan etmiş. Bizden de Abdullah kardeşimize armağan olsun. Dinleyelim eserimizi akabinde inşallah. Sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan'dan Hamza Osman Salman'da adlı dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyna aleyküm selam. Sus eserini istiyorum. Eseri radyo başında bizleri dinleyenlere, değerli kardeş radyo çalışanlarına ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Şehit Hasan Elbenna'dan bir söz ile mesajını sonlandırmış. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Evet, yine Diyarbakır'dan selamun aleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Hacı Veysel Üçnolu'da yattan, Hacı Veysel kardeşimiz mesajı yollayan, Üçnolu'da yattan Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Aziz Alkaç, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya, Yakup Koşar, Tosecan, sıradaki bütün istekleri size armağan ediyorum demiş. Evet, bizden de kendisine ve eseri

istediği arkadaşlarına armağan olsun sıradaki tüm eserler. Susa eserini istemiş kardeşimiz, hangi sanatçı olduğunu belirtmemiş. Hasan Enes'ten dinleyeceğiz inşallah Susa eserini. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Hasan Enes'ten güzel bir sus eserini dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim sesimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırsın. Bu yayında emek veren, katkı sunan tüm abilerime, kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bingöl'den Mehmet Refik Gönül hocamız. Aleyküm selam. Bingöl'den arıyorum ben, Mehmet Refik Gönül. Adem Bolluk'tan Varsam Medine iline adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Bu eseri Abdullah Becerikli abime ve tüm Bingöl FM dinleyicilerine hediye ediyorum. Selam ve dua ile kalın demiş Refik hocamız. Maalesef Adem Bolluk repertuarımızda bulunmuyor. Onun yerine inşallah bir Medine eseri dinleyelim. Farklı bir sanatçıdan. Medine yolcusu, Kabe yolcusu tüm hacılarımıza da gelsin. Adem Sevgi'den Medine adlı eserimizi dinleyelim. Bizden de Refik Gönül hocama ve Abdullah Becerikli amcama armağan olsun. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli gönül dostlarımız, Adem Sevgi Medine adlı eserimizi dinledik. Her eserden biraz kesik atıyoruz ki daha fazla eser dinleyebilelim, daha fazla dinleyicimizin eserini dinletebilelim diye. Evet, sıradaki eserimize bakalım. Selamünaleyküm demiş bir dinleyici kardeşimiz. Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilere ve sizlerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Yusufi Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin diye mesajını göndermiş ve bir mesaj ile, Hasan Elbenna'dan bir söz ile bitirmiş mesajını. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin demiş Şehit Hasan Elbenna. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Grup Mavera Müslüman Olmak diyecek. Akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli günün dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Saatlerimiz 15.28 ve sıradaki eserimiz Mikail'den Vay Deli Gönül adlı eser. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Yağmur Berfin ve Hafsa Vera Kınay. Mikail'den Vay Deli Gönül eserini gurbette bulunan ellerinden öptüğüm dedem Şeyh Muz, amcam İsmail, amcam Ramazan'a ve tüm muhacirlere, Yusufi abilere ve köyde bulunan nenem Fatime'ye, nenem Sultan'a, dedem Süleyman'a gelsin demişler. Bir söz ve bir ayet-i kerime paylaşmışlar. Hicret sadece bir yolculuk değil, Allah'a doğru yapılan bir yöneliştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiretteki mükafat ise daha büyüktür. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve Vay Deli Gönül adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah sıradaki eser için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, son eserlerimizi vereceğiz inşallah. Kerem Gören kardeşimiz Zazalar Diyarı Bingöl'den selamlar demiş. Ve aleyhine aleyküm selam. Şehitler Kervanı Zindan Gülistan'dır bize ilahisini istiyorum. Tüm dinleyicilere Yusufi ve Muhacir abilere ithafen gelsin. Selam ve dua ile demiş.
1: Alev yanar yüreğimizde bir sevda türküsüdür benliğimiz.
0: Evet yine Bingöl'den Murat Göç'ten abimiz bizlere yazmış. Selamünaleyküm Bingöl'den Murat Göç'ten ilahi seçimini size bırakıyorum. İlahi aileme ve tüm Müslüman müstazaflara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Murat kardeşimize. Sıradaki eser Kervan'dan Zindan Gülistan'dır bize eseri inşallah. Bizden de Murat abiye ve ailesine armağan olsun. Grup Kervan bizlerle, akabinde son bir eser ve veda için buradayız.

Kutlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

Emrullah Erzan kardeşimiz Esselamun Aleyküm demiş. Aleyküm Selam. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Derviş Baba parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş. MS hastasıyım. Allah'a emanet. Selam ve dua ile demiş. Teşekkür ediyoruz. Allahu Teala sizlere ve tüm hasta kardeşlerimize hayırlı şifalar nasip etsin. Derviş Baba eseri arşivimizde yok maalesef. Son eserimiz olarak Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam. Şehitler Kervanı'ndan Elveda İmam eserini istemiş. O eser son eserimiz olacak inşallah. Bütün kardeşlerimizin mesajlarını yetiştirdik, eserlerini de yetiştirdik. Kesik atarak bazı eserlerde. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Allah nasip ederse yarın aynı saatte Gaziantep'ten Kervan Efendi bizlere seslenecek. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikincisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

kör olmuş bombalar yağar elime. Bebeklerimi vururlar militan diye, tahammül etmezler mabedime, camime. Ne kimse çıkar ne kimse girer şehrime. Ne kimse çıkar ne kimse girer şehrime.

derdim beçareyim, ekmeğim yok açım, kardeşlerim içinde yardıma muhtacım. Sen en güzel vekilsin, başımda tacım, yardım et yaram.

Zamanın Sesi 28. Bölüm. Pasinler cephesine geldikleri zaman ordu dağılmak üzereydi. Ruslar birkaç koldan hücuma geçmişler, bunun üzerine bazı birlikler geri çekilmeye başlamışlardı. Onlar toplarını kazanmak üzere oldukları zaferin şerefine patlatırken Molla Said ve gönüllüleri Rus birliklerinin aralarına daldılar. Bu hamlede ilk darbeyi yiyenler Rus öncü birlikleriydi. O zamana kadar oldukça hızlı bir şekilde ilerlemelerine rağmen bu ani mukavemeti beklemediklerinden bozulup kaçtılar ve gerideki düzenli Rus birliklerine ancak pek azı ulaşabildi. O zaman Ruslar ileri harekatı durdurup beklemeye başladılar. Onlar durunca Osmanlı ordusu da geri çekilmekten vazgeçti. Hemen orada bir müdafaa hattı kurmanın hazırlıklarına başladılar. Fakat askerlerin, hatta kumandanların bile pek çoğunun Ruslardan gözü korkmuştu. Askerlerin arasında yavaş yavaş Rus ordusunun karşısında durulamayacağı kanaatı yayılmaya başlamıştı. Bu durumu Rusların yeni ve tesirli bir saldırı silahı olarak değerlendiren Molla Said, bu kötü propagandanın tesirini kırmak için birlikleri dolaştı. Onlarla irşat sohbetleri ve toplantılar yaptı. Alay imamlarına bu yönde talimatlar verdi. Böylece askerlerin direnme güçleri arttırıldı. Bozulmak üzere olan Türk ordusuna yeni birliklerin katıldığı ve yeni bir müdafaa hattı kurmaya başladıklarını haber alan Ruslar, Osmanlı'ya mermi ve süngü ile mücadele edecek kadar yaklaşmaya cesaret edemediler. Uzaktan top ateşi ile bu direnci kırmaya çalıştılar. Türkler de bunlara top atışları ile karşılık verdiler. Ama Osmanlı toplarının menzili daha kısa, Rus toplarının menzili ise uzundu. Onun için Ruslar Osmanlı toplarının menzili dışında kalırken uzun menzili topları ile mevzilerimizi dövmeye başladılar. Bunun karşısında topçularımızın bir şey yapamaması ve çaresiz kalması Osmanlı birliklerini tekrar tereddüte düşürdü. Ruslara karşı taarruza geçecek güçleri yoktu. Orada kaldıkları takdirde de çok zayiat verilecekti. Geri çekilmeleri halinde de düşman ileri harekatına başlayacaktı. Rusların attıkları top gülleleri ile arkadaşları şehit olunca bu tereddüt Molla Said'in gönüllüler arasında da başladı. Bunu hisseden Molla Said gönüllülerine siperlere girme emri verdi ama kendisi sipere girmedi. Olduğu yerde kalarak Rus mevzilerini gözetlemeye ve topların sustuğu aralarda silah atarak geri çekilmediklerini göstermeye devam etti. Onun sipere girmediğini gören Molla Habib de sipere girmedi. O sırada yanlarına birkaç top güllesi düşmesine rağmen kendilerine hiçbir şey olmadı ama siperleri çekilmiş olan gönüllüler ve askerler arasında korku ve telaş uyandırdı. Kendisi de sipere girse, askerlerin Rus toplarının menzili dışına çıkmak için daha da geri çekilebileceklerini hisseden Molla Said, her şeye rağmen orada kalarak onlara cesaret vermeye çalıştı. O sırada Molla Habib ile göz göze geldiler ve ikisi de birbirlerinin akıllarından geçenleri anlamış gibi gülümsediler. Ne dersin Molla Habib? Molla Habib'in diyecek bir şeyi yoktu. Atılan toplardan korkmuyor değildi. Hatta yakınlarına gülle düştükçe o Molla Said'in arkasına saklanıyordu. Bunu onun da hissettiğini bildiği için soru kendisine sorulmasına rağmen başını önüne eğdi ve sessizleşti. Ama Molla Said şimdi de onun yerine konuşmaya başlamıştı. Ben bu kafirlerin güllelerinden korkup gizlenmeyeceğim. Ben de senin arkandan çekilmeyeceğim. Molla Habib bu sözüyle ben seni siper alıyorum demek istemişti. Bu hissinin Molla Said tarafından nasıl karşılandığını merak edip ona baktığı sırada Rus topları tekrar gürledi. Adeta onların bu kararlarında ne kadar samimi olduklarını denemek istercesine son atılan iki gülle kendilerine çok yakın bir yere düştü. Normal şartlarda ikisinin de o anda parçalanmaları gerekiyordu ama ikisine de hiçbir şey olmadı. Molla Said manevi bir güven hissiyle biraz daha doğruldu. Allah bizi korudu. Evet kurban. Hadi ileri. Bu kafirlerin top gülleleri bizi öldüremez. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz. Ya Allah, ileri. İkisi de Allah Allah naraları ile ileri atıldılar. Onları görünce diğer gönüllüler de bu mukaddes sesle hareketlenip düşman mevzilerine yüklendiler.
Eğer aynı heyecanla diğer askerler de harekete geçebilseydi Rus birlikleri geri püskürtmek mümkün olabilirdi. Ama Osmanlı birlikleri saldırıya geçmekle tereddüt edince Molla Said ve gönüllülerin bu kahramanca hamleleri birkaç Rus topunu susturmaktan başka bir şey yapmadı. O sırada kurmay subaylar komutan çadırında toplanmışlar ve durum değerlendirmesi yapmaya başlamışlardı. Zaman zaman sert münakaşalara varan uzun müzakerelerden sonra burada durmanın Rusları da durduracağı ama büyük zayiata sebep olacağı düşüncesiyle geri çekilmeyi ve dağlık bir arazide yeni bir müdafaa hattı kurmayı kararlaştırdılar. Bu ani baskın sırasında Rusların zannedildiği kadar güçlü olmadıklarını anlayan Molla Said, komutanları topyekün bir saldırıya ikna etmeye giderken kendisine bu karar tebliğ edilince hiddetlendi. Doğruca komutan çadırına gitti ve onlara durumu anlattı. Kumandanlar Molla Said'i sükunetle dinlediler ve hak verdiler. Fakat askerlerin yorgun ve bitkin düştüğünü, böyle bir saldırının başarı şansı yüksek olmakla beraber riskinin de yüksek olduğunu söyleyerek kararlarından vazgeçmediler. Molla Said, böyle bir hareketin Rusları ümitlendireceğini, askerleri ve ahaliyi ise yeise düşüreceğini, onun için faydadan çok zarar getireceğini anlatmaya çalışırken önce dışarıdan karışık gürültüler geldi, sonra da çadırın ortasına perişan kılıklı genç bir köylü atıldı. Seyda. Bu, gönüllü yazılarak ilk eğitime katılan fakat daha sonra kura neticesinde köyüne dönen gençlerden biriydi. Molla Said onu hemen tanıdı ve kolundan tutup kaldırdı. Ne oldu Abdurrahman? Hizan, İsparit, Nurs, Ant, Kutis, kan gölüne döndü. Kim yaptı? Rusya'dan sızan ve yerlilerden de yardım gören Ermeni çeteleri. Ne yaptılar? Köyleri basıp köylüleri meydana topladılar. Askerde oğlu olanları öldürdüler. Herkese kendi evini yaktırdılar. Yakmak istemeyenleri evlerin içine bağlayıp onlarla beraber yaktılar. Yine işkence ve katliamlara hazırlanıyorlardı ama beni size yolladılar. Ne istiyorlar? Elinizdeki Ermeni esirleri serbest bırakmanızı. Başka, teslim olmanızı. Neden teslim olacakmışız? Ruslar Halep'e kadar indiler. Osmanlı yıkıldı, Ermenistan kuruldu. Daha fazla kan dökülmesin diyorlar. Molla Said bunları dinlerken yere bakıyor ve hızlı hızlı soluyordu. Ermenilerin son teklifleri üzerine acı acı gülümsedi. Başını kaldırıp kumandanlara baktı. Hepsinin yüzleri sapsarıydı. Sonra Abdurrahman'a döndü. Ahali ne diyor? Molla Said hiç değilse kadınlarımızı, kızlarımızı kurtarsın diyorlar. Zavallılar. Kendilerinden ümidi kesmiş olmalılar. Molla Said bir hayli hislenmişti. Gözleri doldu, ağlamamak için kendini zor tuttu. Hissiyatındaki bu ağırlığı dağıtabilmek için dışarıya doğru yürüdü. Az önce gencin içeriye girmesini sağlayan Molla Habib çadırın karşısında dimdik duruyordu. Molla Said çıkınca bir an onunla göz göze geldiler. Sonra o dağlara döndü ve uzaklara baktı. Bu mahzun ve dalgın seyre bir süre devam ettikten sonra birden durdu. Bir şeyler görmüş gibi eğilip iyice baktı. Kilometrelerce uzakta olan hadiseler gözlerinin önünde oluyormuş gibi hiddetlendi. Molla Habib'e döndü. Habib, sen İran içlerinde bulunan ordu kumandanı Halil Paşa'ya git. Bizim Bitlis halkının yardımına gittiğimizi, oradan Van'a geçeceğimizi haber ver. Van'da bize katılırsın. Tamam Seyda. Molla Habib hemen atını atladı ve İran taraflarına doğru at sürdü. Aralarında sevgiden başka hiçbir bağ bulunmayan bu insanların bir sözle her anı ölümle dolu uzun bir yolculuğa çıkarken bir an bile tereddüt etmemeleri kurmay subayları bir hayli şaşırtmıştı. Verdiği vazifenin yapılacağından emin bir hareketle hemen atına atlayan Molla Said her şeyi kumandanların yanında söylediği için onlara ayrıca izahat etmeye lüzum görmedi. Onları eliyle selamladıktan sonra at üzerinde hazır bekleyen gönüllülerine döndü. Eliyle Bitlis tarafını gösterip hücum işareti verdi ve atını mahmuzladı. Artık sıra atlara gelmişti. Koca dağlar onların gözünde çakıl taşları kadar küçük görünüyordu. Bir bir ardınca Bitlis'e doğru uçuştular. Kadınlarla erkekler ayrılsınlar. Yüzlerce göz korku ve heyecanla bu sesin geldiği tarafa baktı. Fakat karşılarında tek gözlü bir insan azmanı görünce şaşırdılar ve birbirlerine biraz daha yaklaştılar.
Adam yolun en dar yerinde bir taşın üzerine durmuş gelenleri seyrediyordu. Saçı sakalı birbirine karıştığından kafasının ön yüzü mü yoksa arka yüzü mü görünüyor belli değildi. "Dilo," dedi çetelerden biri. "Kör Dilo." Ama dünyayı tek gözle görmek zorunda olduğundan başını ikide bir sağa sola hareket ettiriyor, mecburen yaptığı bu harekete de kalın ses tonu ile vahşi bir görünüş veriyordu. Sesi ancak bir patika yolun sığabildiği dar vadiyi çınlatmasına rağmen sürgün insanlara da fazla bir tesir yapmayınca elinde yarısını yediği kartlaşmış salatalığı kör gözüyle görmek istiyormuş gibi yüzündeki siyah çukurluğa doğru kaldırdı. Sonra da yolun ortasında bekleyen insanların arasına fırlattı. "Kadınlar erkekler ayrılsın dedim," diye uludu. Her haliyle vahşi ve ölüm kokan bu ses üzerine kalabalık tereddütle kaynaştı. Kardeşler, bacılar, analar, evlatlar, eşler, dostlar birbirlerine bakıştılar. "Duymadınız mı?" dedi kısa boylu çelimsiz çete. Kendisini ancak başkalarına yaltaklanmanın sayesinde adam saydırmanın saldırgan hissiyatıyla öndeki birkaç kişiyi kolundan tutup tekmeleyerek çekiştirdi. "Kadınlar şu tarafa, erkekler bu tarafa." Kadınlar da erkekler de küçümseyerek baktılar bu çelimsiz çeteye. Sonra köpeği kudurtmak istemeyen bir tavırla gösterilen tarafa doğru ayrılmaya başladılar. Toplulukta 30 kadar ihtiyar ve erkek çocuk, bunların 3 misli kadar kadın ve kız çocuğu vardı. Önce erkekler ayrıldı, sonra da çekingen adımlarla kadınlar çekildiler. En sonunda sırtı çocuklu genç bir kadın kaldı. Derin bir düşünceye daldığı için etrafının boşaldığının farkına varamamıştı. Diğer kadınların işaretleriyle kendine geldi ve bir anlık tereddütten sonra kadınların bulunduğu tarafa doğru yürüdü. "Sen dur bakalım." Kadının bu dalgınlığı ve tereddütü kör Dilo'nun tek gözünden de kaçmamıştı. Bulunduğu yerden atlayarak yola indi. Ağır adımlarla yürüdü. Biraz önce attığı yarım salatalığı eline aldı. Belinden geniş ağızlı bir bıçak çıkardı ve salatalığı dilim dilim kesip kadınların ve erkeklerin üzerine atarak yürüdü. Kadının karşısına gelince durdu ve sırıttı. Önce eline, sonra tekrar kadına baktı. Elinde kalan salatalığın ucunu kadının şaşkınlıkla açık kalan ağzına uzattı ve ileriye doğru itti. "Bu da sana." Kadın ağzındaki salatalığı öfkeyle tükürünce salatalık parçaları kör Dilo'nun yüzüne çarpıp yere düştü. Ama tükürükler onun sakallarına takılıp kaldı. Kör Dilo hiç oralı olmadı. Keskinliğini kontrol ediyormuş gibi baş parmağını bıçağın ağzında gezdirerek kadının arkasına doğru dolandı ve kadının sırtında bağlı küçük çocuğa baktı. Çocuk bir yaşında ya var ya yoktu. Uykudan az önce uyandığı için minik yumrukları ile gözlerini ovuşturarak karşısındaki acayip varlığa bakmaya başladı. Fakat o anda hayatının ilk korkusunu hissetmiş olmalı ki onu görmemek için yüzünü annesinin boynuna doğru eğdi. Kör Dilo, kadının yüzünü yarım görecek şekilde biraz daha yaklaştı ve kurbanlık kuzuyu okşar gibi bıçağın sırtı ile çocuğun başına sürttü. "Bu erkek mi kız mı?" "Erkek." "Ben az önce erkekler ve kadınlar ayrılsın dedim." Kadın irkilerek durdu. Çocuğu görmek istiyormuş gibi başını arkasına çevirmeye çalıştı. Göremeyince biraz daha zorladı ama o sırada kör Dilo ile göz göze geldi. Kadının ürkek bakışları onun gözümsü uzuvlarının vahşi karanlığında kayboldu. O daha çocuk. "Ben çocuklar kalsın demedim ki. O zaman ben de o tarafa geçeyim." Kadın eliyle onu bir kenara itmek istiyormuş gibi bir hareket yapıp yürüyeceği sırada kör Dilo eliyle yolunu kesti. Başını iki yana sallayarak "Yoo" dedi. "Ya o gidecek. Kör müsün baksana, sırtımda bağlı." Kadın Dilo'nun kör olduğunu sözü söyledikten sonra akıl edebildi ama Dilo bu söze hiç de aldırmadı. Hatta ismi rütbesiyle birlikte söylenmiş gibi gülümsedi. Elindeki bıçağı çocuğun belek bağlarına doğru uzattı. "Körüm ama yine de görebiliyorum. Bağları keselim de gitsin bari." İki haşin hareketle ipleri kesince çocuk bir anda boşlukta kaldı ve annesinin sırtından aşağı doğru kaydı. Kadın ani bir hareketle dönüp çocuğu havada kaptı. Ama aynı anda kör Dilo'nun sırtına sapladığı bıçak kalbine kadar işledi.
İnce bir inilti halinde çıkan bu seste yere kapaklanan kadın çocuğun üzerine abanarak iki büklüm yere yıkıldı ve hareketsiz kaldı. Çocuğun dedesiydi bu bağıran. Erkeklerin arasından bir ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar kör Dilo'nun boğazına sarılarak yere devirmişti. Onlardan böyle bir hareket beklemeyen kör Dilo, durumu ancak ihtiyarın parmakları boğazını morartmaya başlayınca fark edebilmişti. Sakin bir hareketle elindeki bıçağı ihtiyarın karnına birkaç sefer saplayınca boğazına sarılan parmaklar yavaş yavaş gevşedi. İşte bu kadar ihtiyar. Fakat onun bu sözlerini duyacak hali yoktu. Parmakları gevşedikçe dişlerini sıkıp gözlerini açan ihtiyar son bir gayretle sol elini kaldırdı. Kartal gagası gibi gerdiği şehadet parmağını kör Dilo'nun gören tek gözüne daldırdı. Can havliyle fırlayan Dilo, ihtiyara birkaç bıçak daha vurduktan sonra onun yana doğru savurup ayağa kalktı. Ama hareketlerinden gören tek gözünün de artık görmez olduğu anlaşılıyordu. Gerten Türkeri. Bu azgın ses çetenin reisine aitti. Kör Dilo ile birlikte Rusya'dan gelen ve Türkleri katlederek Anadolu'yu Ermenistan yapmaya çalışan Hınçak liderlerinden biriydi. Daima Kör Dilo'yu öne sürer, kendisi sonradan müdahale ederdi. Türkleri katledelim diye bağırmıştı az önce. Ermeni çeteleri silaha sarılıp her biri bir masumu nişan almaya başlayınca eliyle durmalarını işaret etti. Kör Dilo'nun atladığı yerden atlayarak yere indi. Kin ve nefret kusan bakışlarla esirlerini süzdü. Kör Dilo'yu kolundan tutup sakinleştirerek yerli Ermenilerden birine teslim etti. Sonra da kendisinden katliam işareti bekleyen çetecilere döndü. Acele etmeyin. Yavaş yavaş öldürürseniz öldürmenin zevkini tadarsınız. Mecbur kalmadıkça silah kullanmayın. İşi bıçak ve süngü ile halledin. Çünkü Rus ordusu daha çok gerilerde. Yakınlarda Türk milisleri varsa silah sesini duyup gelebilirler. O zaman da işimiz zorlaşır. Çeteciler silahlarını omuzlarına astılar. Bıçak ve süngülerini hazırlarken tekrar Lato'nun sesi yükseldi. Erkekleri şu tepenin arkasına götürüp kılıçtan geçirin. Çiğneyin, tekmeleyin, ezin, hıncınızı alın. Sonra da gelin bunları katledelim. Bu söz onları daha da sevindirdi. Süngü ve dipçik darbeleriyle erkekleri gösterilen tepenin arkasına doğru sürüklediler. Darbe yiyen ihtiyar ve çocukların metanetleri bir süre seyreden Lato kendi kendine homurdandı. Ne biçim insanlar bunlar yahu? Bile bile ölmeye gidiyorlar da bir tanesi çıkıp merhamet dilemiyor. Erkekler daha ilk darbeleri aldıkları zaman başladılar direnmeye. Fakat Ermeniler önlerine çıkanı bıçaklayıp çiğneyerek adam öldürmenin hevesini almaya, çocuk katletmenin zevkini çıkarmaya başladılar. O gün o katliamdan yalnız iki erkek sağ olarak kurtulabildi. Birisi daha önce Molla Say'da haber götüren Abdurrahman, diğeri de annesinin canını feda ederek koruduğu küçük yavru. Zamanın Sesi adlı romanın 28. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 34 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

ifsat çeteleri, zalim bozguncular. Müminlere ölüm fermanı yazmıştır. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Şehadetine kavuştu.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin o. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın onun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
Ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

tekoşina insandan pır dama azap kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, jaqavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Ve radyoya da ava hayati heye.
2: Carna uni bu anil civati merdu mirkasa runin. U khaberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni khul meydana cenge bibinin. Dengi topu tüvinga sahbikin. Carna ni serpişte haspa guvan rabi bazin. U carna ji Carnacı une bibinin ku şeru pilinji paş ve bu kayinti u kalleşi yekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beji kore bejin u bigin.
3: Hey la la ma kulu simeyi bir yari şemal ve dit kedim ba beşe gidin o diyari şemal ve dit kedim bile minü teraba beşe ve
1: Denge could harken

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerin ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha içmek istediğin olmuyor mu?

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

sizin kanınız, gönüllere kazıldı adlarınız, İslam için feda olmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

mahkumlar mahrum yaşarmış. Muhacirler sensiz kalmış. Zindanda nefes daralmış. Aşıkların sensiz keko. Kardeşlerin sensiz keko. Yarınların

sen babasın. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen, kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyesi ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç hüzün bulaşmaz mı?

0: babasın sen. Hemencecik, kolaycacık, usulcacık itiverir misin avuçlarından üşümüş o küçük avuçları? Her açıldığında bir parça çikolata tadını sonsuz tebessümlere çeviren, sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa itiverirse, dökülüvermez mi biriktirdiğin onca umut taşları göğsünden? Dökülüvermez mi? Ah, annesin sen. O kadar yakınken yüzü sana. Anne çığlığı birkaç dakika önce varmışsa kulağına. Az önce vitrinde gördüğü oyuncak için nazlanışı, ayağını sürmesi, hayallerini saçları gibi savurup elini elinden çekmesi sımsıcak hatırındaysa, hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razı olur musun kolayca? Babasın sen. Kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çıktı üzerine? Bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, inanabilir misin onun artık ölüm sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen, acıkmış değil misin o müjdeye? Yavrun elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaratandan gelecek kutlu müjdeye acıkmış değil misin? Vildanın muhallidu, müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz derler. Ve severler, bilirler o çocukları. Vildanun muhallidu. Onlar ki ebedi çocuklar. Onlar ki sonsuz tebessümler.
1: Ayrılığın acısı.
2: Mardin ilimiz için yatsı ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Şimdi reklamlar.
4: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
5: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
6: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
7: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü
9: market üstü Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
10: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Aile denince, aile denince bir eşik düşünün. İçeri adım atınca huzur kokan, dertlerin, tasaların yok olduğu, kendinizi güvende hissettiğiniz, hem öğrendiğiniz, hem öğrettiğiniz, mutluluğunuzu, üzüntünüzü bir potada erittiğiniz, güç bulduğunuz bir yuva. Öte yandan sorumluluklar, sıkıntılar, harcamalar, çocuklar derken aşılması gereken yığınla mesele. Neyse ki gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, gerekse de peygamberlerin, onun ashabının ve değerli şahsiyetlerin tecrübeleri ve önerileriyle yön vereceğimiz, psikolojinin ve ilgili bilim dallarının da desteğiyle bu sorunları atlatabileceğimiz birçok kanal elimizde mevcut. İşte bizler de sizlere bu kanalları açma görevini üstleniyoruz. Sezgin Özbay hanımefendi ile Aile Denince başlıyor. Aile Denince başlıyor.

Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli dinleyenler. Bir Aile Denince adlı programla daha huzurlarınızdayız. İnşallah bu haftadan itibaren eşler arasında geçimin bozulmasının sebeplerinden bahsedeceğiz. Zira bir şey sorunsa, eğer bir sorun varsa, bu sorunun sebebini bilmek zorundayız. Sorunu önce teşhis edip kaynağına inmek zorundayız ve ondan sonra ancak sorunu çözebiliriz. Örneğin bir uzman doktora dahi gittiğinizde, bir profesöre dahi gittiğinizde, alanında en uzman birine dahi gittiğinizde size ne diyor? Mesela hani iç hastalıklarıyla ilgiliyse neren ağrıyor diyor. Öyle değil mi? O bile size bakıp da şuran ağrıyor diyemiyor. O halde biz ne yapacağız? Kendi sorunumuzu teşhis edeceğiz ve inşallah bunları ufak ufak çözme yollarına gideceğiz. Gerek bizim radyo programlarımızda yahut daha büyük problemler varsa bunları

çeşitli şekillerde çözme yollarını araştırmak zorundayız. Dünyada insanın küçük bir cenneti aile hayatıdır. Aile adeta bizim cennetteki hayatımız gibidir. Bakın cennette bahsedilen şeyler, eşler arasında kadınlardan bahsediliyor. Gözlerini eşlerine dikmiş huriler vardır orada deniyor mesela. Eşlerine yani kadınlara hizmet eden yine Gılman adı verilen meleklerden bahsediliyor. Eşlerin birbirlerine bir şeyler ikram etmesinden bahsediliyor. Kadehler sunmalarından, kaseler ikram etmelerinden bahsediliyor. Bunlar bizim dünya hayatında yaşadığımız şeyler değil mi? Sadece biz burada gölgesini yaşıyoruz. İnşallah ahirette cennete gittiğimiz zaman gidersek inşallah orada aslını yaşayacağız, sonsuzunu yaşayacağız. Hani nasıl sonsuz? Mesela burada bir 4-5 bardak çay içip tıkanıyorsunuz. Orada tıkanmayacağız. Burada bir şey yediğimiz zaman doyuyoruz. Orada doyma diye bir şey yok. Aç kalma da yok. Yine burada sevgi, ilgi bir yere kadar diyorsunuz. Sıkıyor mesela. Geçenlerde bir boşanma davası okudum. Diyor ki kadın hani kadın davayı açmış diyor ki boşanma sebebim eşimin aşırı ilgisi. İlgiden bıktım diyor. Yani cennette ilgiden de bıkma yok. İlgisizlik zaten yok. Düşünebiliyor musunuz? Gözlerini eşine dikmiş kadınlar, huriler. Yani bir eş bundan sıkılmaz mı? Dünyada sürekli baksanız eşinizin gözüne der ki ya yeter artık ne bakıyorsun diyebilir. Ama cennette mesela bu da sonsuz. Her şeyin sonsuz olanını inşallah biz cennette yaşayacağız. Ancak burada hani tabiri caizse antrenman yapmak zorundayız. Cehennemin antrenmanı değil, cennetin antrenmanını yapmak zorundayız biz burada aile hayatımızda. Aile hayatında hem karı kocanın ve hem de çocukların mutluluğu esastır. İnsanın hem dünya saadeti ve hem de ahiret saadeti bu mutluluğa bağlıdır. Aile huzur ve saadetindeki en birinci düşmansa kimdir? Elbette şeytandır. Rabbimiz aduvvun mubin diyor. O sizin apaçık düşmanınızdır. Rabbimizin bir ismi de mübindir. Hani açık, apaçık demek. Hiçbir şeyi gizli olmayan demek. Geniş demek, büyük demek. Yani şeytan da mesela şeytanın da apaçık bir düşman olduğu. Mübin, aduvvun mübin apaçık bir düşman. Katışıksız düşman yani size hiçbir dostluğu olamaz. Her düşman bir yerde düşmanlığını da yapar, dostluk da gösterebilir. En büyük düşmanınız dahi belki siz arabanın altında kalacağınız zaman atlayıp sizi tutup çekebilir. Ama şeytan böyle değil. Şeytan sonuna kadar düşman. O yüzden bizler aile hususunda da şeytanı göz ardı etmemeliyiz demiyoruz. Hep göz önünde tutmalıyız. Her zaman onun bize vesveselerini, onun böyle karşıdan kenardan biz ailemizle huzursuzluk yaşayınca, tartışma yaşayınca köşeden bize bakıp güldüğünü düşünmeliyiz. Ve tartışmalarımızda bunu düşünüp hemen eşimize karşı gerek kadın olarak gerekse erkek olarak kimin aklına gelirse ilk yelkenleri suya indirmeliyiz, şeytanı sevindirmemeliyiz. Bu genel bir başlıktı. Ve bu konuda aile geçimsizliğine sebep olan şeytanın desiselerinin bilinip ona göre tedbirli davranılması çok önemlidir. Madem biz bu düşmanı bertaraf edemiyoruz, sürekli bizimle kanımızda yani kan gibi dolaşıyor damarlarımızda, o halde biz bunu etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız. Hani bir teröristi etkisiz hale getirmek, onu öldürmek ama şeytanı öldüremiyoruz. O halde onu sürekli etkisiz hale getirmeliyiz. Sürekli onun desiselerini, vesveselerini duymazdan gelmeliyiz. Peki şeytanın aile geçimsizliğine sebep olan desiseleri, hileleri, entrikaları nelerdir? Ne yapar da bizi birbirimize düşürür? Birinci madde, kusurumuzu göstermez bize.
İnsanın en büyük imtihanı şeytanı ve nefsi emmaresidir. Yani sürekli kötülükleri emreden nefsidir. Nefsi emmare şeytandan dersini alır ama yeri gelir şeytanı da geçebilir. Desise gizli hile ve oyun demektir. İşte şeytanın insanı kandırmak için pek çok gizli hileleri ve oyunları vardır. Bakın annemiz ve babamız, Hazreti Adem ve Hazreti Havva nasıl bir hileyle kandırmış. Rabbimiz hani apaçık bir düşmanınızdır, sakın ona uymayın, şu ağaca yaklaşmayın dediği halde ne diyor gelip Hazreti Adem'i önce kandırmaya çalışıyor. Şu ağaçtan yiyin diyor. Hazreti Adem dinlemeyince Hazreti Havva'nın yanına gidiyor. Ve ona diyor şu ağaçtan yiyin. Rabbiniz bunu yemenizi niye istemiyor biliyor musunuz? Çünkü bu ağaçtan yerseniz melekler gibi sonsuz bir ömür sahibi olursunuz. Belki yine sonsuz ömür sahibiydi Adem babamızla Havva annemiz. Ama öyle bir vesvese veriyor ki Hazreti Havva'ya. Kadınlar da sonsuzluğa daha düşkündür erkeklerden. Yine kadınlar hayra da daha düşkündür, daha duygusaldır. Ve Hazreti Havva artık Hazreti Adem'e gelip diyor ki bu ağaçtan yiyelim, bunu yiyip ebedileşelim. Bakın nasıl sağdan yaklaşıyor. Yaklaşıyor sağdan, yani sağdan yaklaşmak demek bir şeyi bir hayır gibi gösterip ama şer işletmek demek. Onlar düşündüler ki bizler ebedi yaşarsak ebedi ibadet ederiz Allah'a, ebedi yaklaşırız. Yükseldikçe yükseliriz. Allah-u Teala'yı sevdikçe sever ve sevildikçe seviliriz onun tarafından diye düşünüp o yasak ağaçtan ağızlarına atıyorlar. İşte şeytan ilk oradan da başladı ve şu an bizimle devam ediyor. Gerek sağdan, gerek soldan, önden ve arkadan yaklaşarak bizi ailemizle birbirine düşürmek ve ibadetlerimizi aksatmak, Allah'a isyan ettirmek gibi yüz binlerce günah işletmeye çalışıyor. Ama bizim de milyonlarca sevap işleme kapımız açıktır. Ayrıca Rabbimiz bize şöyle bir güzellik bahşetmiş. Onun hilelerini biz görmezsek ve hayra çevirirsek ne oluyor? Rabbimiz bize sevap veriyor. Yani şeytanın yaratılması dahi bize rahmet oluyor. Eğer değerini bilir ve gaflet uykusundan tez uyanırsak, gaflete dalmazsak. Evet, kusurunu göstermemek, şeytanın en büyük hilelerinden biri kusurunu göstermemektir. Üstad Hazretleri bu hususta diyor ki, şeytanın mühim bir desisesi, yani hilesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Yani tövbe etmesin o kişi, pişman olmasın ve özür de dilemesin diye şeytan kusurunu itiraf ettirmiyor. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan tahdis etsin. Burayı da açalım biraz. Nefsinin enaniyetini, bencilliğini, egosunu tahrik edip, harekete geçirip,

burası da güzel görse de 100 tevil ile tevil ettirir. 100 tane yorum yaptırır. Ben bunu böyle yaptım ama bunun için yaptım der. 100 tane tevil ile tevil ettirir, yorum yaptırır. Yine de ben kusurluyum dedirtmez diyor şeytan. Dostluk gözü hiçbir aybı görmez sırrıyla. Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Bakın dostluk gözü hiçbir ayıbı görmez. Kişi eğer nefsine dostsa o zaman ne olacak? Nefsinin ayıbını görmeyecek. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez, şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi âlişan, ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir ki? Evet bir peygamberdi o ama ben nefsimi temize çıkaramam diyor. Ortada bir iffet davası var. Ama Hazreti Yusuf baktığımız zaman ben yapmadım ben etmedim demek yerine ben nefsimi temize çıkarmam benim nefsim kötülüğü emredebilir diyor. Ama Rabbim rahmet ederse o başka. Yani yine de öyle bir anda dahi peygambere yakışan bir şeyi gösteriyor tavrı ve bize örnek oluyor. Ancak biz aile içerisinde ne yapıyoruz? Bir tartışma olduğu zaman ben haklıyım, sen haksızsın. Ben şöyle yaptım, böyle yapmak istedim. Benim kusurum yoktu gibisine şeylerle eşler arasında düşmanlığı körüklüyoruz adeta. Yine Üstad Hazretleri buyuruyor ki nefsini ittiham eden yani itham eden, kusurlu gören, suçlu ilan eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder, tövbe eder. İstiğfar eden istiaze eder. Yani şeytandan Allah'a sığınır. İstiaze eden, şeytandan Allah'a sığınan, şeytanın şerrinden kurtulur. Diyor ki, bir alim soruyor hani diyor ki, siz diyor, şeytan size musallat olduğunda ne yaparsınız? Herkes bir cevap veriyor. Orada bir tane talebesi diyor ki, Üstad diyor, ben yola çıktığım zaman diyor, köpek bana saldırsa, ben köpeğe müdahale etmek yerine köpeğin sahibine onu teslim ederim, bağırırım, sahibini çağırırım. İşte diyor evladım, en doğrusunu sen söyledin. Şeytan size vesvese verdiğinde en doğru yol onu sahibine teslim etmektir. Yani eûzü billahi mineşşeytanirracim diyerek Allah'a sığınmaktır. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstehak olur diyor Üstad Hazretleri. Aile içinde de böyledir işte. Eşler arasında bir sorun oldu. O sorun yaşanırken kusurlu olduğumuzu fark ediyorsak, yani haklı dahi olsak aslında kusurluyuz eşler arasında. Nasıl böyle bir şey olabilir? Hani diyoruz ya ufak tefek sürtüşmelerde, yahu bizim Kudüs davamız var, bizim Arakan davamız var, bizim Çeçenistan var, Doğu Türkistan var. Bu kadar şeyin içerisinde biz nasıl böyle bir kavgaya girişiyoruz diyoruz ya. Aynı mesele ailemiz için de geçerli. Yani ailemizin içerisinde sütunlarını sağlamlaştırmamız gereken o kadar şey varken bir de tutup baltalamaya çalışmak, haklı dahi olsak tartışmayı sürdürmek, ben haklıyım demek. O kadar dava varken, o kadar yıkılan yuvalar varken yahut kendi evimizin içerisinde sorunlar varken kalkıp hala tartışmayı devam ettirmek, haklı dahi olsak gerçekten de büyük bir kusurdur ve haksızız demektir. Kim ilk fark ettiyse o susacak. Bir gün Hazreti Ömer'in yanına bir adam geliyor, eşini şikayet edecek. Hazreti Ömer'in karısı içeride o kadar çok bağırıp çağırıyor ki hani kavga ediyor eşiyle. Adam oturuyor bakıyor ki tartışma bitmiyor. Hani ses bitmiyor. Hazreti Ömer orada

oturmuş, hiç sesini çıkarmıyor. Hazreti Ömer gibi biri. Ve adam kalkıp gidiyor evine. Hazreti Ömer adamın peşine birini yollatıyor. Diyor ki getir bakalım, ne diyecekti, niye gitti? Adam geldiği zaman diyor ki ben diyor eşimi şikayete gelmiştim. Ama baktım ki senin başında benimkinden daha büyük bir şey var. Yani söylemeyelim, bir şey var. Sıkıntı var. Ve ben o yüzden diyor geri çıktım. Hani evime gittim diyor. Sen nasıl sabrediyorsun bu kadına diyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer diyor ki ben ona niye sabretmeyeyim ki? Mecbur olmadığı halde kıyafetlerimi yıkar, çocuklarıma bakar, onlara yemek yedirir, onların üstünü başını düzler. Ben ondan niye razı olmayayım ve neden ona karşı çıkayım ki diyor. Ben ona sabrediyorum. İşte bizler eşler arasında birbirimizi idare etmek zorundayız. Hep şu gelir aklımıza, yani sahi dünya kaç gün ki? Yani sabretmeyip ne yapacağız ki? Yarın öldüğümüz zaman Rabbimiz bize diyecek ki kaç gün kaldınız? Bir veya iki gün ya Rabbi diyeceğiz. Bir veya iki gün için bu kadar didişmeye, tartışmaya, öfkelenmeye. Diyoruz ya hani namaz nasıl bitmek bilmiyor diyor ya bazıları. Aynı bu şekil yuvasında huzurlu olmayan insanlar da şöyle düşünüyor. Bir ömür ben bu adamı çekeceğim ya da bu kadını çekeceğim. Peki o bir ömür dediğiniz yarın sona erecekse ya da bugün yola çıktınız, bir araba çarptı, Allah göstermesin. O ömür biterse, yani bir ömür deyip gözümüzde büyütürsek eğer her şey zor gelir. Yemek, bulaşık, ev işleri, işe gitmek, para kazanmak, evimize rızık getirmek. Hepsi zor. Dünya hayatında kolay bir şey var mı? Ama biz dünyanın 3 gün olduğunu düşüneceğiz. Hani güzel bir söz var. Diyor ki dünya 3 gündür demiştik ya dost. Farkında mısın? 2 gün kaldı. Dün geçti çünkü bugün ne yarın var artık elimizde. O yüzden kusurlarımızı görüp hemen düzeltme yoluna gitmeliyiz. Kusurlu değilsek dahi muhabbet adına, Allah-u Teala'nın muhabbeti hürmetine demeliyiz ki tamam ben kusurluyum. Çünkü bu kadar sorun varken, bu kadar büyük belalar başımızda varken, ümmetin başında bu kadar sıkıntılar gezinirken, kara bulutlar gibi dolaşıp ama bir türlü yağamazken, bir rahmet yağmuru üzerimize inmezken, ben ne yapmalıyım? Burada susmalıyım. Susmadığım her bir an içinde, eşimle didiştiğim, takıştığım, kavga ettiğim her an için, çocuklarımı üzdüğüm her bir an içinde Allah'a tövbe etmeliyim demeliyiz, kusurumuzu görmeliyiz. İşte aile arasında geçimsizlik sebeplerinin en önemlilerinden biri kusurunu itiraf ettirmemektir, göstermemektir dedik. İnsan yaratılışı gereği her zaman hata ve kusur edebilir. Mesela bir kadın veya eşi kusur ettiği zaman eşinden özür dilese, onun affına sığınsa, diğeri de bunu kabul etse ve onu affetse. Yani bir tartışma oluyor mesela. Kadın suçlu olduğunu anlıyor, özür diliyor ama adam kabul etmiyor. Yahut erkek suçlu olduğunu kabul ediyor. Kadına geliyor diyor ki, affedersin hanım diyor, ben böyle böyle hatalar yaptım, hakkını helal et. Tamam bunu affederim ama geçen de böyle yapmıştın, 10 sene önce böyle yapmıştın, yeni evliydik şöyle yapmıştın. Bu değil mesele. Onlar geçti gitti. Bırakalım ahirete kalsın eğer bitiremediysek içimizde. Ama şu dünyada yuvamızın huzurunu sağlamaya bakalım. Zira artık tutunacak hiçbir kalemiz kalmamıştır. Ne bizim elimizde bir hilafet vardır, ne bir devlet vardır. Hani İslami manada güzel bir şekilde ailenin korunduğu bir devlet vardır. Yahut ne böyle İslam nizamı namına çok güzel bir yerleşim alanlarımız vardır. Baktığımız zaman bize düşen nedir? O yuvayı, yani o devleti, o hükümeti, o şeyi, hepsini aklımıza ne geliyorsa İslam namına evimizde kurmak.
Bir kişiden başlıyor her şey. O bir kişi belki. Bakın Selahaddin-i Eyyubi rahmetullahi aleyh diyoruz. Bir kişiydi ama Kudüs'ü kurtardı. Fatih diyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti zekasıyla. Bir kişiydi ama etrafındaki insanları doğru seçip güzel işler yaptırdı. Belki o bir kişi, dünyayı kurtaracak bir kişi bizim evimizden çıkacak. Ama bizden fırsat bulamıyor ki bir şeyler yapmaya. Kavga, çene, gürültü, televizyon, bilgisayar, internet, telefon. Yani bizden nasıl bir şey sadır olacak ki, nasıl bir güzellik meydana gelebilir ki? Evet, eşlerimize karşı kusur işlediğimiz zaman ondan af dilemeliyiz ve o da af etmeli. Geçmişi böyle çıkarıp hani temcit pilavı gibi ortaya sürüp de sürekli sen böyle yaptın dememeliyiz. Kusurumuzu hem biz görmeliyiz hem de eşimiz de yarın bir gün görecektir. O da bizden o edebi öğrenecektir. Hep ben özür diliyorum ama karşı tarafta bir şey yok değil. Bakacak ki ha, demek ki özür dilemek, af dilemek diye bir şey var. Hayatta böyle bir şey de varmış diye biz öğretmeliyiz. Öğrenmiyorsa da biz Allah için işimizi yaptık mı yaptık. Rabbimiz bize sevabını verdi mi? İnşallah verdi. O halde neyi dert ediyoruz ki? Biz onun bizden özür dilemesi için mi özür diliyorduk? Hayır. O halde biz de yaptığımız işlerin hepsini ihlasla Allah rızası için yaparak yuvamızın temelini sağlamlaştırmalıyız. Bugüne kadar sağlam olmayabilir ama bundan sonra. Bakın mesela hiç eşlerle ilgili kriterler yok. Yani eşine iyi davran denilen hadis-i şeriflerde hiçbir kriter yok. Yani hanımlarına karşı iyi davranan en hayırlınızdır hadis-i şerifinde. Hiçbir kriter yok. Demiyor ki işte eşi Kur'an okuyan, hafız olanlara iyi davranın. Ya da işte eşleri güzel yemek yapanlara güzel davranılsın falan diye bir hadis-i şerif yok. Nasıl olursa olsun iyi davran diyor Efendimiz Aleyhisselam. İnşallah bunları göz önünde tutarak yuvalarımızı daha da sağlam temeller üzerine oturtmalıyız. Bugün kusurunu görmemek konusunu işledik. Ve bunun gibi konularla inşallah devam edeceğiz ileriki programlarımızda. Bir sonraki Aile Denince adlı programda buluşmak duasıyla Rahman'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. İnşallah Teala bugün Kur'an İklimi programında Kur'an-ı Azimüşşan'ın Fecir suresi üzerinde sohbet etmeye gayret edeceğiz. Bu sureyi celile Mekke'de inen ilk surelerdendir ve yaklaşık bir sahifedir ve özet şudur. Allah-u Teala bu surede dört şeye yemin ederek başlıyor ve ondan sonra üç azılı kavimden, geçmişte helak olan üç azgın kavimden söz ediyor ve ondan sonra bu helakin sebebini bir insanın şahsında değerlendiriyor. Yani neden helak edildiler bu toplumlar diye onu anlatıyor ve insan tipini ortaya koyuyor. Yani asıl suçu, yani bu toplumları oluşturan bireylerin her birinin şahsındaki hastalıkları dile getirerek helak oluş sebeplerini anlatıyor ve ondan sonra bir gün bu dünyanın mutlaka son bulacağını ve bu tip insanların yaptıkları amellerin, kötü amellerin karşılıklarını sadece dünyada helak olmak suretiyle değil, ahirette de ciddi bir şekilde karşılıklarını bulacaklarını, cezalarını çekeceklerini anlatıyor ve Allah-u Teala ahiretten bir fotoğraf, ahiretten bir sahne, kıyametten bir sahne zikrediyor ve daha sonra yine insanların ümit var olması adına ümit var olan, motive eden 2-3 küçük ayeti kerime ile bu sureyi celileyi bitiriyor. Evet, muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala bu sureyi celileye dedik ki yeminle başlıyor. Dört ayrı şeye yemin ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin ahşirin ve şef'i vel vetri ve leyli izâ yesir. Fecre yemin olsun. 10 geceye yemin olsun, vel fecri ve leyalin aşrin, 10 geceye yemin olsun, çife ve teke yemin olsun ve bir de geçip gitmekte olan geceye yemin olsun. İlk bakışta bakıyoruz, baktığımızda şunu görüyoruz ki aslında yemin ettiği her şey zaman. Zamanın bütünü, parçası, 10 gece, seher vakti, fecir vakti, ortada sadece şey kalıyor. Yani ve şef'e vel vetri, yani çife ve teke yemin olsun diyor. Birçok müfessir, başta Mevdudi rahmetullahi aleyh olmak üzere, onu da zamana getiriyor. Yani rakamlara getiriyor ve ömrün günlerine, hayatın günlerine, rakamlarına getiriyor ki dolayısıyla Allah-u Teala'nın yemin ettiği her şey zaman olmuş oluyor. Evet. Onun için biz zamana tekrar şöyle ayrı bir nazarla bakmamız gerekiyor. Yani zamanın en büyük özelliği akıp gitmekte oluşu. Ve biz de o zamanın içinde yüzeniz. Veyahut da zaman bizim önümüzde akıp giden fırsatlar olarak. Önümüzden bir su arkı akıyor ve içinde bir şeyler taşıyor. Ne kapabiliyoruz? Öyle de değerlendirebiliriz, başka şekilde de değerlendirebiliriz. Ama madem ki Allah-u Teala zamana yemin ediyor, zamanın çeşitli özelliklerine yemin ediyor, yani öncelikle bizim almamız gereken birinci ibret zamana sahip olmak. Zamanı değerlendirmek ve geriye dönüp baktığımızda, yani acizane ben şöyle düşünüyorum, bir insan... Bir Müslüman zamanı değerlendirebilmiş mi, değerlendirememiş mi? Yani bunun sınavını verdiğin nasıl verecek, geriye dönüp baktığında ya ben son bir günde ne yaptım? Ben son bir saatte ne yaptım? Nasıl değerlendirdim? Tatmin olması lazım. İyi, bu kadar olabilir. Yani bir saatte şunu, şunu, şunu, şunu yapmışım. Bir günde, yani dünden bu tarafa şunu, şunu, şunu yapmışım. Fena değil. Yani biraz daha bir şeyler olabilirdi. Ama iyi, yine de iyi diyebiliyorsak mutluyuz. Gerçekten mutluluk budur. Ama eğer eyvah diyorsak, Allah Allah nasıl geçti bu zaman? Bu ömür nasıl geçti? Artık ömürde de küçük zamanları ele alalım. Yani ömrün nasıl geçtiğini, sınavını vermek biraz zor da günlerin sınavını verelim. Yani geçen cumartesinden bu cumartesine, geçen cumadan bu cumaya ben ne yaptım? Şöyle gözümüzün önüne getirelim, defterimize not alalım, neler yapmışım, tatmin oluyor muyuz?
Yani bir tüccar nasıl ki ticaretini hemen gözünün önüne defterini açar, ne olmuş, sabahtan akşama kadar ne yapmışım, ne alışveriş olmuş. Nasıl ki bununla üzülür veya tatmin olursa, biz de zamanı değerlendirme adına, tabii zaman nasıl değerlendirilir iki anlamda. Bir, Allah'a sunacağımız, Allah'a ayıracağımız vakitle ve bir de diğer insanlara kendimizi ayıracağımız bölümüyle eğer bizi tatmin ediyorsa, yüzümüzü güldürüyorsa tabiri caizse iyi. Yani zamanı değerlendirmişiz demektir. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, bu çok önemlidir. Bu muhasebeyi sık sık yapalım. Yani sık sık ikide bir kendimizi kontrol edelim. Yani diyelim ki ya ben otobüsten indim, ineli ne yapıyorum? Ben falan yere geldim. Yani geldim geleli ne elde ettim ben? Yani benim maksadım neydi? Buraya geliş maksadım neydi? Ne kadarını elde edebildim? Bunlar çok önemli muhasebelerdir. Yani eğer böyle olursa inanınız ki ömrün bereketi de gelir. Eğer bir insan vaktini iyi değerlendiriyorsa, yani evet ya 10 sene nasıl gelip geçmiş demek var ama bu 10 senede neler olmuş ya? Neler yapmışız? Yani övünmekte de neler yapmışız? İyi, elhamdülillah. Gerçi daha güzeli de olabilirdi ama yine de boş değil. Dolu dolu bir 10 sene, dolu dolu bir sene, dolu dolu bir hafta. Yani dolu dolu diyebiliyor muyuz? Evet. Onun için Allah-u Teala, gerçi yeri gelince inşallah Asr suresi üzerinde dururken bu konuları biraz daha irdeleyeceğiz veya tekrar edeceğiz. Vel asr inner insane lefi husr. Yani aslında hem zamana yemin ediyor hem de husranı anlatıyor. Yani asra yemin olsun ki insan zarardadır buyururken aslında yani asır, yani zaman içerisinde zaman gösteriyor insanın husranını. Burası da böyledir. Evet ama biz iyimser olarak başlayalım. Niye? Çünkü Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim vel fecr. Fecre yemin olsun ki buyuruyor. Yani evet fecir de söylediğimiz gibi zamanın bir dilimidir ama güzel bir dilimi. İki anlamda güzel bir dilimi. Fecir vakti güzel bir vakittir. Yani tan yerinin attığı vakit. Yani gecenin bittiği, gündüzün fışkırmaya başladığı, aydınlığın doğmaya başladığı bir zaman dilimidir. O yönüyle güzeldir. Ve bir de yani alimlerin önemli bir bölümü vel fecirden maksat İslam güneşinin doğuşu. Yani karanlıklar sona eriyor ey Resulüm. Seninle birlikte, Hira ile birlikte bitiyor artık. Karanlıkların sonuna geldik ve şu anda fecir atıyor anlamıyla da yani güzel bir sure veyahut da yani motive eden, bizi motive eden bir suredir. Vel fecir. Fecir söylediğimiz gibi çatlamak, yarılmak, veyahut da infilak etmekte, inficar falan bu buradan gelir. Fecir kelimesinin bir takım türevleri, müştakları bizim dilimizde kullanılır. Hatta tam zıttı gibi gözüken facir, fücur o da buradan gelir. Yani doğru yoldan sapmak, doğru yoldan çıkmak, fırlamak, facir, fücur buralardan gelir. Feccar bir pınarın fışkırmasını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde anlatırken yani bu kelimeyle anlatıyor. Yani fecir, feccar, fücur, inficar yani dilimizde çok çok kullanılan bir kelimedir. Ama söylediğimiz gibi özellikle iki anlamına dikkat çekiyor alimlerimiz. Birincisi İslam güneşinin, İslam sabahının olduğunu anlatıyor. Hatta fecrül İslam falan diye de kitaplar var. Bu anlamı genişletmek için anlatan kitaplar vardır İslam dünyasında. Fecir budur. Yani sabah. Sabaha yemin olsun ki gecenin sona erişine o vakte fecir vaktine yemin olsun. Başka vel fecri ve leyalin aşr ve 10 geceye yemin olsun ki buyuruluyor. Muhterem izleyenlerim yani tefsirin ihtilaflarını buraya dökmek niyetinde değiliz. Elbette şu ana kadar yapılan bir takım rivayetlerden bazı yani aklımıza, gönlümüze yatanları biz burada sizlere aktaracağız. Hepsini aktarmak zor olur ama inşallah Allah-u Teala yani İsa

bir kısmı Ramazan'ın son 10 günü Hira. Hatta o Velfecir'le de alakası oluyor o zaman. İslam güneşi doğuyor. Nereden doğuyor? Hira'dan doğuyor. Ne zaman doğuyor? Son 10 gün. Yani Ramazan'ın son 10 günü. Yani vahyin ilk geldiği günler. Onu anlatıyor diyen alimlerimiz var. Başkaları da şey de anlatıyor diyor. Mesela Mevdudi rahmetullahi aleyh de diyor ki bu Velfecri ve leyalin aşr 10 güne, son 10 güne yemin olsun, 10 güne yemin olsun derken bütün zamana yemin ediyor. Şöyle ki diyor, Allah-u Teala gökteki hilali kastederek hilali üçe ayırıyor. Ayın içinde 3 tane 10 gün vardır diyor. Birinci 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gün. Gökteki hilalle eğer bunu yani fotoğraflayacak olursak, birinci 10 günde hilalin ilk doğuşu o incecik bir dal gibi, çöp gibi oluşundan büyüme vaktine kadar olana birinci 10 gün diyebiliriz. Ve ondan sonra artık 20'sine kalan kadar olan bölümüne de biliyorsunuz. Yani ayın en dolgun olduğu, en büyük olduğu, yani yeryüzünü iyice aydınlattığı günlere de ikinci 10 gün ve sonra tekrar küçülmeye başlayıp en son kaybolduğu güne de üçüncü 10 gün diyerek, yani Allah-u Teala zamanın, ayın, yani ömür, insanoğlunun ömrünü, dünyanın ömrünü, kainatın ömrünü veyahut da yani bu güneş sisteminin ömrünü bir ay içerisinde üçe bölerek üçüne birden yemin ediyor diyenler de var. Başka görüşler de var. Ama önemli olan nedir? Burada yani bizim gönlümüze yatan, yani Zilhicce'nin ilk 10 günü de mübarek bir gündür ve söylediğimiz gibi vahyin son, Ramazan'ın son 10 gününde vahyin gelmiş olması, içinde Kadir Gecesi'nin bulunması meselesi de Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Yani ünzile fîhil Kur'an'da nedir? Son 10 gününde indiğine dair kesin rivayetler vardır. O son güne, son 10 güne yemin ediyor diyen alimlerimiz de var. Hangisi olursa olsun nedir? Güzel bir yemindir ve zamandır. Zamanın bir parçasıdır. Allah-u Teala bu şekilde buna yemin ediyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yine ve şef'e vel vetr, çife ve teke yemin olsun ki kelimesinde de hatta en çok ihtilaf burada olduğunu gördüm. Yani Allah-u Teala bununla neyi kastediyor? Neyi kastediyor acaba diye alimlerimiz bu konuda epeyce çeşitli rivayetleri öne sürmüşlerdir. Ve bunlardan yani akılda kalanlar şudur. Mevdudi yine diyor ki rakamlara yemin ediyor diyor Allah-u Teala. Rakamlar, dünyadaki bütün rakamlar ya tektir ya çifttir. 2, 4, 6, 8. Ondan sonra 1, 3, 5, 7, 9. Yani bütün rakamlar artık bunun başına sonuna eklenen şeylerle çoğalıyor. Yani böylece Allah-u Teala yani günlere de eğer siz bu rakamları güne çevirirseniz, gün hesabında kullanırsanız Allah-u Teala bütün zamanın bütün tek tek her birine ayrı ayrı yemin ediyor diyenler de var. Ve bir de şu görüşte olanlar da vardır. Allah-u Teala mahlukatı çift yaratmıştır. Her şey artı eksidir. Negatiftir, pozitiftir. Her şey dişidir, erkektir. Yani hep bu anlamda baktığımız zaman yani çifte yemin olsun derken bütün mahlukatı, yarattığı her şeyi kastediyor diyen alimlerimiz var. Vel vetirden maksat da kendisi, tek olan, yaratan, bütün bu çiftleri yaratan o tek olan Allah'a da yemin olsun anlamı vardır diyen alimlerimiz de bu görüşü ileri sürüyorlar. Söylediğimiz gibi çift, şef yani komşuluk falan meselesi de hep burada, şuf'a falan ticarette de bu kelime Osmanlıca'da, Türkçe'de de epeyce kullanılır. Hatta şefaat kelimesi de buradan gelir. İkili birbirine efendim desteği anlamında, yani satın alma hakkı anlamında şuf'a falan bu çift kelimesini ifade eder. Ondan sonra bildiğimiz vitir kelimesi de vetir, burada her ne kadar vetir ise de vitir de bizim bildiğimiz vitir nedir? Tektir. Yani namazın teklenmesi anlamındadır. Hatta buradan akşam namazına yemin ettiğine dair de hani üç rekat ya, böyle görüşler de vardır. Ama
Allahu alem, Allahu Teala bilir. Fakat zengin bir ufkumuzu genişleten, yani üzerinde düşündükçe, sohbet ettikçe veya rivayetleri okudukça, alimlerimizin görüşünü okudukça elhamdülillah ufkumuz açılıyor. Allahu Teala, bunlar fıkhi ayetler olmadığı için isabet etmesek de inşallah Allahu Teala bundan dolayı bizi sorumlu tutmaz. Ufkumuzu genişletiriz. Yani Allahu Teala ilmimizi firas

niyetimizi, amelimizi artırsın inşallahu teala. Ve ondan sonra da Allahu Teala vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri ve leyli izâ yesir ve bitmekte olan, gitmekte olan geceye yemin olsun. Gece zaten gidiyor. Her gece gider. Yani bütün geceler gider, sona erer. Ama iki anlam var. Bütün geceler gitmekte olan, bitmekte olan geceye yemin olsun, iki anlamı vardır bildiğiniz gibi. Birincisi bütün gecelerdir. Bir de cehalet dönemi sona eriyor. Cehalet karanlıkları bitiyor. Müjdeler olsun, ona yemin olsun anlamı da vardır aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani bu dört yemini Allah-u Teala peş peşe sıralıyor ve ondan sonra niye yemin etti? Yani nasıl, niçin yemin etti? Bu yeminin arkasından gelecek, yani diyoruz daha önceki sohbetlerde de sık sık tekrarlıyoruz. Önemli olan bir de bu yeminden sonra gelecek cümlelerdir, ifadelerdir, hükümlerdir. Ve zaten Allah-u Teala bu şekilde hem merak ettiriyor ve dikkatimizi topluyor. İnşallah Allah-u Teala bundan sonraki bölümleri hakkıyla anlamak, dinlemek ve zihnimizde ufkumuzu genişletmeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eyler. Kaldığımız yerden inşallah-u Teala sohbetimize devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

Yık kafesleri, kır zincirleri. Yık kafesleri, kır zincirleri. Yık tavukları, yık nefretleri. Yık tavukları, yık nefretleri. Bilirsin ya gönüller İslam'a gelir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

Kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult derinliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağından. Sevgilinin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarım kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Firuze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

akıl beni inamaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı, al karanlıklarımı. Göz bebeğinde yıka. Kıl beni inamaz. İnsan kıl beni. Doğru kıl, duru kıl, diri kıl beni. İnsan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak? Kim? Ah, ziyankâra çıkarak. Ah, namütenahi kavrayışın yolcusu. Ah, içimde biriktirdiğim yalnızlığın seyr-ü sefer gölgesi. Ah, gitmek, gidememektir kendinden. Amentum'un arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri? Haydin felaha, haydin felaha, haydin namaza.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

0: Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ
0: derken, oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik.
1: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ
0: ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık.
1: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
0: ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık.
1: وَف۪ي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ
0: Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik.
1: فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ
0: o var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu.
1: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ
0: Ad halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِيمِ
0: bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ
0: Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti.
1: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
0: onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpıverdi.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız, biz ne de güzel döşedik.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: her şeyi de çift yarattık ki, düşünüp ders alasınız.
1: فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: o halde, Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرْ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim.

0: İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler.
1: اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler.

0: Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.

Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teâlâ'dır.

0: Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ama tehdit olundukları günde gelince, çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 49 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vattur.
0: Tura. O da.
1: Ve kitabin mestur. Fî rakkim menşur.
0: İnce deri üzerine yazılmış o kitaba.
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
0: Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki,
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ
0: Rabbinin cezası, mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا
0: Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak.
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
0: Dağlar süratle yürüyecektir.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün, hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
0: Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar.
1: يَوْمَ

0: O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz?

0: Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve naîm.
0: Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler.
1: Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum azâbel cehîm.
0: Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur.

Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü, yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız.

0: Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ ف۪يهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir.

0: Biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu.
1: اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
0: Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten O, berdir, rahimdir, hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ
0: Ey Resulüm! Sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kafirlerin iddia ettikleri gibi kâhin de değilsin, deli de değilsin.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar?
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
0: O halde bu iddialarında tutarlıysalar, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar?
1: اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينَ
0: Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da, o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse, o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kız çocukları onun da, erkekler sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar?

0: Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kâfirler olacaklar.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir.

0: Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler.

0: Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

0: Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben Risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى.
0: Kayan yıldıza yemin olsun ki,
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

0: onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
0: Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü.
1: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: Me'va cenneti de onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى.
0: O dem ki sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu.
1: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
0: Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menat'a.
1: اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى.
0: Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi?
1: تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى.
0: O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı?

0: Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu, kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor.
1: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا
0: Ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor?
1: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى
0: Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder.

Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez.

Evet, ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.

0: Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki?
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak.

0: Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir.

0: O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى
0: Şimdi iyice dikkat edin şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de sonra cimrilik ederek vermeyene.
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
0: Gaybların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?

Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez? İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ

0: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا.
1: Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şihra yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
1: Artık ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin?

İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur.

0: Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin. Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen kamer adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabatis sa'atu ve şakkal kamer.
0: Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü.
1: وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
0: Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ
0: Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرٌ
0: Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmiştir.
1: Hikmetun baligah, fema tughnin nudur.
0: Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda? Uyarmalar kâr etmiyor.
1: Fetevalle anhum, yevme yed'u'd-da'i ilâ şey'in nukur.
0: Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır.
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
0: Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar.
1: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
0: Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler.
1: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ
0: O da, Ya Rabbi, ben mağlubum, artık sen bana yardım et, dedi.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
0: Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ
0: Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik.
1: Tecri bi a'yunina cezaen limen kana kufir.
0: O kadri bilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu.
1: Ve lekad teraknaha ayeten fehel min المدكر.
0: Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? Görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Ad kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: İnna arsalna aleyhim rihan sabsaran fi yevmi nahsin mustamir.
0: Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.
1: تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ
0: Öyle ki insanları kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?

0: Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ
0: Biz de peygamberleri Salih'e dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler.
1: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ
0: Biz imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ
0: Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ
0: Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip deveyi kesti.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.

0: Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
0: Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar.

0: thousand.
1: Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Lut, onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: Onlar, Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırıverdi.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ
1: Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi.
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ
1: Onlar, ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları, mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık.

0: Şimdi söyleyin ey Mekkeliler! Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: İyi bilsinler, onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ
0: Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
0: Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
0: O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir.
1: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
0: Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık.
1: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
0: Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar.
1: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ
0: Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.
2: 27. cüzün 1. ve 2. ismini dinlediniz. Meali Hatim sona erdi. Meali Hatim sona erdi.
3: Dve radyoya da ava hayati heye.
4: Carna uni bu anil civati merdu mirkasa runin. U haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna Hune khul meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin Canan serpişte haspa buvan rabı bazın Ucarnaji une bibinin ku şeru pülün jipaş ve Bukhayinti u kaleşi yekamazın çava dikevin ardı Hune kadandın u kalandın avani hazin bibinin Bu denk beci, kara becin, bugün.
5: Helal o mahkulusu meyibiz yâri şemal vedid ki zımba feşe Gidin o diyâri şemal vedid ki tembile minü terabâ feşevi
3: Denge kudharık edil

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, sırtlardaki o zihniyet, sizi de yakar nihayet, gelin izzet pınarına. Gördünüz Çeçenistan'ı, Halepçe'yi, küfürdü içtirdi kanı, gelin İslam pınarına. Mezarınız açılmadan, kefeniniz biçilmeden, suçlu diye seçilmeden, gelin Kur'an pınarına. Cezayir'i, Filistin'i, Keşmir ile Filipin'i, kusuyor kafirler kini, gelin İslam pınarına. Somali, Bosna, Mısır, Eritre, Moro'da, küfür her dem katliamda, gelin dirlik pınarına. Amerika sihirbazlığı, kralların yobazlığı, bitti tilki kurnazlığı, gelin şuur pınarına. Makam, mevki, mal ve şöhret, hepsi zillet, hepsi töhmet. Birliktedir ancak izzet, gelin vahdet pınarına. Gelin rıza-i ilaha, koşun, kavuşun Allah'a, gelin vuslat pınarına.

0: bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
1: Asla unutmayın, asıl yurdunuz ahirettedir. Gün geçtikçe dünya üzerindeki her şey eskir, her insan yaşlanır. Yaşlandıkça saçlarınız dökülür, yüzünüz kırışır, gözleriniz artık gençliğinizdeki kadar iyi göremez. Kısacık olan dünya hayatı bir çırpıda geçer gider ve sonunda ölüm gelir. Gerçek hayatsa ahirettedir ve insan asıl olarak ahiret için çalışmalıdır.
2: Hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

çok talisan de bir kuşak anlattı. Müptela yüreğimi

İki yüzlü hainler sırt verdiler canana. Fırat'ın kenarında boyadılar alkana.

Sayın Hüseyin'ime gözyaşları selasın. Nehir olsun Fırat'ın sularına karışsın. Zeynep'in feryatları arş-ı alayı titretti.

Ey Yezid, ey alçak, dostlarınla hep lanetle yad edildin. Tarihte kara bir lekesin, her zaman lanetlendin. Ey Hüseyin'im, tarihte şan, şeref, iftiharsın. Gözümüzün nurusun, kahramansın, destansın, cansın, canansın.

Biz dağlara cihat için çıktık, iz sürdük, kardeşliği hep birlikte öğrendik. Bu çağrıyı kardeşçe, ümmetçe haykırdık.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.